0: Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
3: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
3: 1600 dirhem altın.
2: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
3: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
0: 81. bölüm.
4: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
5: Bana şu kazmayı verir misin?
6: Hadi bismillah. Bismillah.
5: Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan.
7: Hadi bismillah.
8: Hamdolsun.
5: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın?
9: Saydık. Sayısı tamam.
8: İyi, çok şükür.
10: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
11: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
8: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
5: Doğru, hadi taşıyalım.
12: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
9: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdi ne güzel.
5: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
13: Sen git de peygamberimize haber ver.
12: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
5: Peygamberimiz geliyor.
9: Hadi yer açalım.
4: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
5: Dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
9: Ben de kuyudan su çekeyim.
13: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
4: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
12: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
3: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
12: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
3: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
12: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
3: Peki ya altın?
12: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
3: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
12: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
4: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki, aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
5: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
14: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
5: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
14: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
15: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
14: Ne yapacağız peki?
5: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
15: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
16: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
5: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
4: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
5: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
14: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
15: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
5: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
4: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
17: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
4: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
17: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
4: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
17: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
4: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim. diye ekledi.
15: Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
4: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onlara.
15: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
5: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
4: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
14: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
12: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
15: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
14: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
12: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
15: Hamdolsun.
5: Hamdolsun.
12: Elhamdülillah.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.

bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak, bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O, bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı.

Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Cabir'in radıyallahu anh, en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü's Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince, selam veren oturdu. Resulullah, 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve, "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü," dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince, selam veren oturdu. Resulullah, 30 sevap kazandı buyurdu.
1: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى.
0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre, ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit, önce hangisi selam verir denildiğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: يستنكرونك، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim, buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu, derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz, buyurur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir, bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: Berdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yoluna cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: أصل adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a, ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayya alessalâh, hayya alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bunu duyan bir adam ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır deyince Resulullah Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
2: نواس بن سمعان رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
0: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: أبو قتادة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
2: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun.

0: Şura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da, Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.''

0: 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler, ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır. Allah Resulü peygamberliğinin 9. yılının sonlarına doğru önce amcası Ebu Talib'i, kısa süre sonra da eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Onların peş peşe vefat etmeleri Hazreti Peygamber için katlanılması zor acılara sebep oldu. Yaşadığı birçok sıkıntının yanında bir de kendisine kol kanat geren mümtaz iki şahsiyetin yokluğu acılarını biraz daha artırdı. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak hem de dini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler aradı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmış, buradaki İslam daveti kilitlenme sürecine girmişti. İslam'a davet için yeni beldelere açılmak gerekiyordu. Bu noktada Taif'in önemli bir işleve sahip olabileceğini düşündü. Eğer Taif, İslam davetinin merkezi haline getirilirse, Hazreti Peygamber büyük bir açılım imkanına sahip olacaktı. Zira Taif, Mekke eşrafının çok sıkı ilişkiler içinde olduğu bir şehirdi ve İslam davetinin üssü olursa, Mekke'nin ileri gelenleri bundan ekonomik manada zarara uğrayacaklardı. Hazreti Peygamber yanında evlatlığı Zeyd'le beraber gizlice Taif'in yolunu tuttu. Taif'te bir ay kadar kaldı. Ahlaf kabilesiyle birçok kere görüştü. Onların İslam'ı kabul etmelerini istedi. Ancak Ahlaf kabilesinin eşrafı Kureyşlilerden çekindikleri için daveti kabul etmediler. Hatta Kureyş'in onu korumayacağını anladıkları zaman ondan şehirlerini terk etmesini istediler. Onu aşağıladılar, onunla alay ettiler ve şehri terk etmek üzere olan Hazreti Peygamber'i yolun iki yanına dizilmiş köle ve çocuklara taşlattılar. Yaralanan Resulullah'la Zeyd ne yazık ki Mekke'ye de giremediler ve Mekke yakınlarındaki bir dağda 3 gün kaldılar. Allah Resulü bu duruma çok üzülen Zeyd'e, "Ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir," dedi. Resulullah Mekke'ye girmek için bir kabilenin himayesini kabul etmesinin gerektiğini çok iyi biliyordu. Bunun için Zeyd'i gizlice Mekke'ye gönderip kendisini himaye edebilecek bazı kişilerle görüşmesini temin etti. Himaye teklifini daha önce de Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mut'im bin Adi kabul etti. Mut'im hemen oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Hazreti Peygamber Nefel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Mekke eşrafının gözü önünde Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı, uzun uzun dua etti ve sonra evine gitti. Allah Resulü'nü koruyan savaşçıların başındaki Mut'im bin Adi, Allah Resulü'nü izleyen Mekke'nin ileri gelenlerine dönerek onu himayesine aldığını, herkesin himaye hukukuna riayet etmesi gerektiğini, aksi bir durumda soyunun bütün fertlerinin sonuna kadar savaşacağını ilan etti. Allah Resulü Mekke'den gizlice ayrılmış, Taif'ten taşlanarak kovulmuş, evsiz, barksız, yurtsuz kalmıştı. Hatta dağda 3 gün konaklamış, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehre girememişti. Ama Allah ona öyle bir kapı açtı ki, hem de bir müşriğin desteği ve himayesiyle Mekke'ye alnı açık, başı dik olarak girdi. Hazreti Peygamber kendisini bu zor anında himayesine alan, onu himaye uğruna canını ve soyunu bile tehlikeye atan Mut'im bin Adi'yi hiçbir zaman unutmadı. Hatta hicretten kısa bir süre sonra vefat eden Mut'im için Bedir Savaşı sonrası esir edilen Mekkeli müşrikleri işaret ederek, "Eğer Mut'im sağ olsaydı ve şu kokuşmuş kişiler hakkında konuşup onları bağışlamamı isteseydi, hiç şüphesiz ben bunları onun hatırı için serbest bırakırdım," buyurmuştur. Bu örnekte de işaret edildiği gibi Allah

Resulü kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmamış, iyilik yapanlara karşı hep gönlünde vefa duygusunu yaşatmıştır. Vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan Peygamberimiz, çevresindekilere de vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. Bu konuda anne ve babaya karşı vefaya ayrı bir önem veren Allah Resulü, bir keresinde cihada katılmak maksadıyla yanına gelen ve "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah" diyen bir gence, "Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür" buyurmuştur. Zira anne baba evlatlarına yıllarca verdikleri emeğin karşılığında vefayı hak etmektedir. Hatta Peygamberimiz baba dostuna bile vefanın önemine vurgu yapmış ve şöyle buyurmuştur: "İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir." Baba dostuna veya ailesine yapılacak olan ikram ve iltifatı en önemli ahlaki erdemlerden biri olarak değerlendiren Hazreti Peygamber bunu açıkça teşvik etmiş, vefasızlıktan sakındırmış ve şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının bir göstergesi olarak bir sancağı olacaktır."

Anne babaya vefanın önemine vurgu yapan Hazreti Peygamber, kendisine ilk defa süt anneliği yapıp ara sıra kendisini emziren Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'ye karşı da hep minnet duygusu taşımıştır. Süveybe onu her ziyarete geldiğinde Allah Resulü ona hep izzet ve ikramda bulunmuştur. Peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra Ebu Leheb tarafından azat edilen Süveybe'ye Hayber'in fethinden sonra ölünceye kadar bakmış, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Süveybe'nin vefat haberi kendisine ulaşınca da ikram etmek için yakınlarını soruşturup araştırmıştır. Dostlarına karşı da son derece vefakarlık gösteren Allah Resulü, davası uğruna şehit olanların geride bıraktıkları çoluk çocuklarına ve yakınlarına da büyük bir şefkat ve merhamet göstermiş, onlara sahip çıkmış, böylece onlara karşı da vefakarlığını sergilemiştir. Peygamberimiz, dosta yapılan iyiliğe en güzel şekilde karşılık vermeyi de vefanın gereği addetmiştir. Hazreti Peygamber ve ona inananlar, müşrikler tarafından Mekke'de ablukaya alınmış zor ve sıkıntılı anlar yaşıyorlardı. Sıkıntı içerisindeki Müslümanlara Hazreti Peygamber, Habeş kralı olan Necaşi'nin ülkesine gitmelerini tavsiye eder. Müslüman misafirlerinden etkilenen ve Hazreti Peygamber'in Hazreti İsa tarafından müjdelenen elçi olduğuna şehadet getiren Necaşi, Allah Resulüne duyduğu sevgiyi, "Üzerimdeki hükümdarlık görevi olmasaydı gider ayakkabılarını taşırdım" diyerek ifade eder. İşte bu zor zamanların hamisi ve gönül dostu Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmiştir. Allah Resulü bizzat kendisi onlara hizmet etmeye başlar. Bunu gören ashabı "Bırak, senin yerine biz yaparız" derler. O ise "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum" der. Zira gelen heyete yapılacak olan ikram ve iltifat, onların şahsında bizzat devlet başkanı olan Necaşi'ye iltifat olacaktır. Hazreti Peygamber onlarla bizzat ilgilenerek zor zamanda kendisine ve ashabına yapılan iyiliğe ne kadar değer verdiğini göstermiş ve vefakarlığın en güzel örneğini sergilemiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: همام بن حارث'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et" demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: İnde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
1: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار
0: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse, cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري radıyallahu anh anlatıyor. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça la ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümid eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene,

10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene iyilik 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
2: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
2: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp: ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama: ne demiştin? Dedi. Adam: Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir, buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ahde vefa. Dilimizde bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak, ahde vefasızlık sözüyle ifade edilir. Güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, kişinin toplum nazarındaki güvenini de artıracağı için büyük önem taşır. Bu nedenle müminin verdiği sözleri tutması, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerde bulunmaması gerekir. Allah Teala müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kıldığını birçok ayette bildirmiştir. Mesela, ahde vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler, diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler, ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman, her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler, ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve kârlı olabilmesi için birinci şart olarak ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla, şirketin Allah'ın koruması altında olacağına, onu bereketli kılacağına, muamelelerinde hayır ve rızık vereceğine işaret etmektedir. Allah'ın aralarından çekilmesi de ilahi kontrolün onlardan uzaklaşmasıyla bereketin yok olması anlamına gelir ki bu da şirketin başarısızlığı demektir. Mümin, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalı, verdiği sözleri yerine getirmede titiz davranmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcu

0: yarım kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. Biri, bizzat ölçeyi tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması, bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında, doğru aletle yanlış ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece, fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için, önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eski milletleri helak eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Örneğin Hazreti Şuayb'ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyince helak edilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını aldatmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah Teala mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. Ayrıca birçok ayette ticaret erbabı bu konuda şöyle uyarılır. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçüp alırken eksiksiz alırlar. Kendileri onlara ölçerek veya tartarak sattıkları zaman eksik verirler. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Bir şeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle tartın. Mutaffifin suresi 1-3. ayetler, En'am suresi 152. ayet ve İsra suresi 35. ayetlerden. İnsanlarla olan ilişkilerde dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile, Allah Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilmekte olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de ölçek ve terazi kullananlara hitap ederken, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden 2 işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Ölçme ve tartma buyurarak ölçü ve tartı hakkında hassas davranılması gerektiğine işarette bulunmuştur. Alım-satımda tartının önemi açıktır. Göz kararı, kabalama tarzı alım-satımda taraflardan biri aldanabilir. İslam dininde ise aldanmamak ve aldatmamak esastır. Bir malı depodan çıkarırken tartmak, hesabını tutmak, tüketimi tahmine uygun olarak yapmak, vaktinden evvel tüketmemek uygun bir işlem olacaktır. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz, yiyeceklerinizi ölçerek alın ki sizin için bereketli kılınsın buyurmuştur. Bu hadiste ölçü ve tartı konusunda çok dikkatli davranılması, alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz, yer yer çarşı pazarları denetlerken, karşılaştığı usulsüzlükleri kesin bir dille uyarmıştır. Ve herhangi bir kimsenin hakkını gasp edecek, başkasını aldatmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulmasını öğütlemiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde iki cihan serveri şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına yaşlık bulaştı. Adama "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam "Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı" deyince "Bu yaşlığı üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. İslam dini bu anlatıda görüldüğü üzere ölçü ve tartıda hileyi yasaklamakla kalmamış, her çeşit hile kuşkusunu bertaraf edecek bir tedbire de yer vermiştir. Satıcı satılan malı müşteri lehine tartıda biraz ağır kılacaktır. Bu maksatla Peygamber Efendimiz tartıcıya "Tart ve terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl" diye emretmiştir. Nitekim günümüzde de kul hakkına duyarlı bir esnaf, teraziyi kullanırken satılan malı müşteri lehine biraz ağırlaştırarak tartması bu erdemli geleneğin bir yansımasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğin durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.''

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Hureyre

Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Abdullah bin Amr bin As'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geri veren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben

Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebeyim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi, dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma, ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e, "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur," dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları,

yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun dedi. Hayır dedim. Peki ne diyorsun dedi. Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi

iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve "Düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun" diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakın."

yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir, derdi.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem, ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en

Güzel imbatlarım, devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
2: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
3: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
4: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
3: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
4: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
5: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
6: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
3: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
4: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
5: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
3: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
6: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
7: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
6: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
7: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
6: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
7: Kılmam gereken başka namaz var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
7: Tutmam gereken başka oruç var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
7: Vermem gereken başka bir şey var mı?
6: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
7: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
6: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği bir

0: Bir geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, o dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
0: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
1: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
0: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek, bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
2: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
3: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
2: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
3: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
2: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
3: Biz de girsek.
2: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
3: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
2: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
3: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
2: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
3: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
2: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına gerdiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş. Biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
3: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
2: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş. İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
3: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
2: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
3: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
2: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
3: Ben de öyle.

0: Bir düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
1: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil. Ne yapsınlar?
0: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
1: Doğru söyledin. Konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
0: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
1: Hadi bismillah.
2: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı.
3: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
4: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
5: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
6: Amin. Bayramımız mübarek olsun.
7: Amin. Allah Resulü geliyor.
8: Safları düzeltin.
2: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
9: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
10: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
11: Şu küpeleri de uzatır mısın?
2: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
12: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
2: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
13: Esselamu aleyküm.
12: Ve aleyküm selam.
13: Hayrola Zeynep, niçin bekliyorsun?
12: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
13: Ben de öyle.
12: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
13: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
12: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
13: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydı.
12: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
13: İyi olur.
12: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
2: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
13: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemizi harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
12: Evet, hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
2: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken 1 kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip "Gireyim mi?" diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine "Çık, bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, "Esselamu aleyküm" dedikten sonra "girebilir miyim?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir.

0: İçim dışım bezendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. Rüşvet, kara borsacılık ve hırsızlık, harama uzanmak. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir kardeşi için aracı olur, kardeşi bunun karşılığında kendisine bir hediye sunar, o da bunu kabul ederse, faiz kapılarından büyük bir kapıyı aralamış olur. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. Said bin Müseyyeb'in Mamer bin Abdullah aracılığıyla naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: kara borsacılık yapan kimse günahkardır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir yiyecek maddesini ihtiyaç olduğu halde satmayıp 40 gün saklarsa, o Allah Teala'dan, Allah Teala da ondan uzaklaşır. Bir bölgenin insanları aralarında aç bir kimse varken sabahlarsa, Allah Teala'nın himayesi onlardan uzak olur. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. Malını stoklayıp kara borsaya düşürense lanetlenir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zina eden mümin olduğu halde zina edemez. Hırsızlık yapan mümin olduğu halde çalamaz. İçki içen mümin olduğu halde içemez. Şayet mümin olduğu halde bunlardan birini yapacak olursa tevbe kapısı açıktır. Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: yağmacılık yapan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: Makil bin Yesar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarda alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu an, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, annene evlatlık vazifeni yap," buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

nuru alemsin bugün. Hem dahi mahbubi hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem bedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nol. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat umar. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür" diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin."

0: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar." Ravi, "Sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir," buyurdu, dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar.

0: dersen yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız Güzel Ahlak. Adeti olduğu üzere İmam Nebevi bölüm girişlerinde bazı ayeti kerimeler veriyor. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah vel kâzimînel gâyza vel âfîne aninnâs. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, gayzını yani öfkesini yahut biz buna öfkenin kaba hali, kötü hali yani gazap değil de gayz, hatta haksız hali desek daha doğru. Çünkü gadab daha pozitif, haklı öfkeyi ifade eden bir kelime ama gayz daha çok haksız öfkeyi ifade ediyor. Nitekim gazabı Cenab-ı Hak zatı için de kullanıyor. بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir gazaba uğradılar buyuruyor mesela. Hepimizin Fatiha'da okuduğumuz غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Ya Rabbi o kendilerine gazap ettiklerinden eyleme bizi diye geçmiş ümmetlerden ve özellikle İsrailoğullarından Cenab-ı Hakk'a karşı diklene diklene onun gazabına uğramış olanlar. Gördüğünüz gibi bu örneklerde gazap yerli yerincedir, haklı bir öfkedir ve doğru zamanda, doğru yerde gereklidir. Ancak gayz öyle değil. Bu kelime daha çok haksız öfkeyi ifade eden, yersiz öfkeyi ifade eden, çoğu zaman müstekbirlerin ortaya koydukları kaba bir öfke hali. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin bir mağfiretine doğru koşun, hatta yarışın. O cennetin ve onun cennetine öyle bir cennet ki arduha semavatu vel ard genişliği gökler ve yer kadar. O iddet lil muttakin. O cennet Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle muttakiler için hazırlanmış. Yani sadece müminler değil, sadece iman etmiş ve öylece kala kalmış değil. İmanının üzerine belli ameller ile takvaya ermiş. Sakınım demek. Hayatta Cenab-ı Hakk'ı gözetmek. Ona karşı saygıyı hayatında yeşertmek. Allah cenneti muttakiler için ifade ediyor. Hatta cehennemden geçişte dahi cehenneme dökülüp de orada ebedi kalacaklar dışındakiler yani geçişi tamamlayıp er ya da geç kurtulabilecekler muttakilerdir. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ Geride zalimleri öyle çöke kalmış, yani artık ilerleyemiyor. Öylece bırakacağız. Takva bu kadar önemli olunca, nedir bu takva? İmam Nevevi, güzel ahlak başlığı altında, takvanın açılımı olan bu ayeti koymuş. Takva varsa bir kimsede, yani Yaradan'ı sadece tanımakla kalmayıp, Cenab-ı

Bu hakkı sevmekle kalmayıp ona karşı saygıyı da hayatında yeşertenler. Ona karşı hayatında saygıyı da yaşayanlar. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ İnfak edebilenler, mallarından harcayabilenler. Hem de fissarra'i iyi günde, vaddarra'i kötü günde. Sadece eli bolken değil, sadece ortam iyiyken, her şey yolundayken, sarra öyle, Cenab-ı Hak bol bol gönderirken, sadece o zamanlarda değil, fissarra'i vaddarra'i, kötü günler geldiğinde de, kıtlık geldiğinde, mal azaldığında, imkanlar zorlaştığında da, hala infak edebiliyor. Ne var ki Allah 100 gönderirken, 100'den 10'u diyelim Cenab-ı Hakk'ın yolunda harcıyorduysa, Cenab-ı Hak 50 göndermeye başladığında bu kez de 5'e harcıyor. Ama hala bir şeyler harcıyor. Şeytanın bizi yanılttığı yer, Cenab-ı Hak azalttığında artık harcamayı başkaları yapsın deyip infaktan, Allah yolunda harcamaktan büsbütün geri çekilmemiz. Bu büyük bir yanılgı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurmanız dahi olsa onun bir parçasıyla infak etmeyi deneyin. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ Topu topu bir hurman var, onun tamamını yemektense üçte birlik dilimini, bir parçasını başkalarıyla paylaşarak infaktan hisseni almayı sürdür. Belki o bir hurmanın bir parçası seni trilyonluk servet sahiplerinin infak ligine yükseltebilir. Cenab-ı Hak diyebilir ki bu kulumun bir hurması vardı, bu hurmasının üçte birini benim yolumda harcadı. Ey trilyonluk servete sahip olan kişi, sen bu trilyonluk servetin üçte birini harcadığında ancak bu kulumla aynı lige yükselebilirsin. Cenab-ı Hak orantıyı bilen, hesabı çok iyi bilen bir kudret. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ buyuruyor. Hesap bizim işimiz. Biz hesap yapmaya yeteriz, yetişiriz. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا İnceden inceye, en ince ayrıntısına kadar hesap yapmaya Allah kafi. Bir muhasibe ihtiyacı yok. Dolayısıyla iyi günde harcayabildiğimiz gibi kötü günde de harcayabilmemiz. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ İşte tam bu noktada Cenab-ı Hak İmam Nevevi'nin ayetin özellikle aldığı kısmını verdi. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayzını bastıranlar, öfkesini bastıranlar, yutanlar hatta. Bu öfke aşağıdan yukarı doğru böyle yükseldiğinde yüksek bir ses ile, hiddet ile, şiddet ile tam dışa vurmak istediğinde kişinin bunu zapt edebilmesi, yutup adeta içeri doğru onu gerisin geri itmesi, kavrum böyle bir şey. Ama bunu hangi motivasyonla yapacak? Özellikle elinde güç varsa, kudretliyse, korkacağı, çekineceği etrafta kimsecikler yok ise, mesela bir beyefendi ailesinde kapıyı kapattı mı kendisini oranın şahı sanıyor. Her türlü bağırabilir, her türlü kızabilir, her türlü hiddetlenebilir, en küçük bir aksiliğe korkunç tepkiler verebilir sanıyor. Yahut bir patron kendi fabrikasında, kendi ticarethanesinde, kendi imalathanesinde, adına her ne derseniz, ücreti karşılığında çalıştırdığı insanların da ihtiyacı dolayısıyla sözünü dinlemek zorunda oldukları bir ortamda gördüğü en küçük bir aksiliğe, yanlışlığa veya hataya veya ihmale vereceği o yüksek tondaki sert tepki karşısındaki insanların şahsiyetini, gururunu incitecek şekilde bağırıp çağırması, gayz. Gördüğünüzde tanırsınız. Hatta yaptığınızda fark edersiniz. İnsana yakışmaz. Rabbini tanıyan Müslümana hiç yakışmaz. Ama birileri var ki olanca imkanlarına, güçlerine rağmen bunu o esnada içlerinde yutabilirler, bastırabilirler. Burada esas olan bunun hangi motivasyonla yapılabildiği. Bunun sadece ve sadece tek bir motivasyonu var. Eğer etrafta caydıran başka bir güç yok ise, daha büyük bir patron yahut çocukların dedesi, hanımefendinin babası, başka faktörler
Onlar caydırıyorsa zaten gayz oluşmaz. Gayz imkanını bulduğu yerde dışa vurur. Caydıran başka faktör yok ise kişi karşısındakileri ezebileceğini düşünüyor. Onlara diş geçirebileceğini düşünüyor ise orada firavunlaşacaktır. Orada taşkınlığını sergileyecektir. Biz de tam o noktayı konuşuyoruz. Gayzın fırsat bulduğu yerde taşmak üzereyken kişinin bundan geri durması, olanca gücüne imkanına rağmen, hem de her kişinin her yerde bu motivasyonla bunu başarabildiği esastan söz etmek istiyoruz. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bundan söz ediyor. Bunu Cenab-ı Hak için yapanlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Güzel davranabilmek adına ve bunu Cenab-ı Hakk'a beğendirebilmek için. Yoksa güzel davranış diye ululayacağımız bir mabet yok. Güzel davranış diye ululayacağımız, adına insanlık da desek, bir put yok. Erdem olsun diye, insanlık olsun diye, bilmem ne olsun diye. Bunların sahibi yok. Karşılığı yok. Ama Cenab-ı Hak ile köprülediğinizde, onun beğenisiyle ilişkilendirdiğinizde, o zaman bunların hepsi anlamlı hale gelir. Güzel davranmak istiyorum. Neden? Vallahu yuhibbul muhsinin. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Bakın sahibi var şimdi. Yoksa ortada kalır güzel davranışınız. Efendim insanların beğenisi nereye kadar? İnsanlar da bizim gibi yarın yok olup gidecekler. Karşılıksız kalır, anlamsız kalır. Seküler düzlemin bir sahibi yoktur. O yüzden seküler düzlemde olsa olsa bir süreliğine riyakarlık olur. O da riya olabildiği kadardır. Riyanın bittiği yerde, yani kameralar yoksa, birileri işitip duymayacaksa erdemler de ansızın tükenir. Ancak Cenab-ı Hak ile kurulan bu ilişki, her türlü güzelliğin, iyi davranışın ve erdemin adeta sonsuza taşındığı, bu imzanın sonsuz bir geleceğe atıldığı bir süreçtir. Kulunun bu güzel davranışını Cenab-ı Hak sonsuzlaştırır, kendi katında taçlandırır, ebediyet ile hem de sevgisiyle buluşturur. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah'ın sevgisini umarak kişinin ahlaklı davranmaya çalışması. İşte anlam budur, işte doğru denklem budur. O yüzden Allahsız bir ahlak anlayışı batıldır, temelsizdir, yoktur. Gençlerin tabiriyle söylersek fake'tir, aldatmacadır, sözdedir. Ya insanlardan riya dolayısıyla bir karşılık umar ya da döngüsel kalır, yani batıl olur. Erdemli olabilmek için erdemli olmak gibi. Bu kendisi kendi üzerine kapanan araçla amacın aynı şey olduğu düşünce denklemi, o yüzden batıl olur. Gayenin, amacın, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi olduğu gerçek düzleme taşınmadıkça düşünceler sahici bir karşılığı olmaz, asla içtenlikle buluşmaz. Vahşet kaçınılmaz bir son olur. Bu yüzdendir ki seküler yaklaşımların tamamı vahşet ile sonuçlanır. Ancak kul Hakk'ın rızasını, sevgisini umarak iyileşir, güzelleşir. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ. Gayzını bastırır, yutar, içinde tutar, dışa vurmaz, belli etmez. Bir okuma parçası vardı. Özelde kişisel bakımına çok düşkün bir hükümdardan söz ediliyor. Bu sultanın duş almasından, yıkanmasından sorumlu bir yakın planda hizmetkarı var. Bir gün ona duş aldırırken sıcak su, soğuk su ve bunlar ile oluşturulmuş ılık su. Tabii banyo esnasında hükümdarı güzelce sabunlamışken böyle köpük köpük çabucak suyu yetiştireyim derken ılık su kabından almak yerine kaynar su kabından tası doldurduğu gibi sultanın başına dökmüş. En küçük bir aksiliğe bile tahammülü bulunmayan bu hükümdar, o sabunlu köpüklü haliyle çaresiz gözünü bile açamazken
Üzerine dökülen bu kaynar mı kaynar sudan

0: ötürü hiddetlenmiş, hiddetlenmiş, kabardıkça kabarmış. Birazdan öfkesi patlayacak, gayzı dışa vuracakken garibim hizmetkarın aklına bu ayeti kerime gelmiş. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ diye okumuş ayeti. Hamamın o ortamında sesi duvarlara vurarak yankılanmış. Gayzını bastıranlar وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ ve insanları bağışlayanlar. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ muhakkak ki Allah güzel davrananları sever diye ayeti bitirmiş. Gayzından kabardıkça kabaran hükümdar ayeti duyunca balon gibi sönmüş. İçine çekilmiş, hacmi küçülmüş. Gözlerinden yaşlar gelmeye başlamış. Demiş ki ben Rabbimin sevgisini umuyorum. Onun sevgisi pahasına, onun sevgisi uğrunda her şeye katlanılır. İnsanların yanlışları tolere edilir, müsamaha ile karşılanır. En ağır ihmalkarlıklar bile, değil mi ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisi var işin ucunda, bağışlanır. İşte motivasyon bu. Bizi iyileştirebilecek, öfke yönetimimizi başarabileceğimiz motivasyon bu. Yoksa öyle kişisel eğitimlerle, şunlarla, bunlarla, tamamen seküler düzlemde kalan anlatımlar ile bir yere kadar, şunlar bunlar görene kadar, filancalar duyana kadar, sonrasında ağzında sakladığı baklayı öyle bir ortaya vurur ki sadece o ana kadar ötelemiş sayılır. Bizi kalıcı bir biçimde iyileştirecek olan kendisine ait olduğumuz kudrete döneceğimiz günün, huzuruna çıkacağımız anın, kendisine bakıp rızasını umacağımız, sevgisini bekleyeceğimiz anın, yani vuslatın heyecanıdır. Diğer anlatımlar geçer akçe değildir. Kuldaki duyguları, parazit unsurları, dürtüleri yönetmeye kâfi gelmez. Belki bir süre öteler, sonra daha vahşi bir biçimde dışa vurulmasına yol açar. Kulu gerçek manada iyileştirecek olan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisine ait olduğumuz o yegane ilaha, Allah'a, Rabbimize, sahibimize döneceğimiz ana doğru biriktirdiğimiz sevgi ümitleridir. Rabbimizin sevgisinin ümidini içimizde çoğalta çoğalta ölüme doğru, ölüm ve sonrasında Rabbimizle buluşacağımız ana doğru olan birikim düşüncesi. Bunu biriktirmeye çalışanlar yatırımlarını heba etmek istemezler. Bu vuslat düşüncesine ve Cenab-ı Hakk'ın sevgisine tutundukları sürece günden güne iyileşirler. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ gayzını bastıranlar, trafikte gayzını bastıranlar. Olur ya, size karşı birileri yanlış yapar. Yol hakkınızı, önceliğinizi ihlal edebilir, önünüzü kesebilir, kural ihlalinde bulunabilir, yavaş davranabilir vesaire vesaire. İçimizde beliren o gayzı nasıl tutabiliriz? Hem tutsak karşılığında ne elde edebiliriz? Ne polislerin haberi olur, ne şehri yönetenlerin haberi olur. Ama sahibimizin hatırına bunu yaparsak, içimizi dışımızı bizden iyi bilen Rabbimizi şahit tutarak toleranslı davranır, müsamahakar yaklaşırsak, sonra dönüp Cenab-ı Hakk'a bunu biliyorsun ki ben ancak senin için yaptım diye ona sırnaşır, onun sevgisini aranırsak, yolda trafikte ilerlerken bile melekleri kendimize hayran bırakabiliriz. Bunu birilerinin hapse düştüğü, arabalarından inip büyük kavgalara tutuştuğu bu son derece riskli bir süreci olağanüstü bir fırsata dönüştürebiliriz. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Allah güzel sözü sever. Sevmekle kalmaz, emreder. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنًا Kullarıma söyle, en güzelini söylesin, en güzelini konuşsunlar. Husna dediğimiz, ihsan, Allah'la yakınlaşmanın, onu görürcesine kulluk etmenin ve onu görürcesine yaşamanın bir kalitesi ve en önemlisi bunun neticesi Allah'ın sevgisi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah güzel davranan, güzel ahlaklı kullarını sever. Dilerim Hak Teala bizi de bu ihsana, bu güzelliğe ve dolayısıyla sevgisine muvaffak kılsın efendim. Okuduğumuz ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin yani 3. surenin 134. ayetiydi. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında Peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri asedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmak

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

0: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
1: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mü'min, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
0: Muaz, olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
1: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
0: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber, elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin.
0: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü, sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.
0: Allah'ın Resulü Muaz'a, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
1: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
0: Resulullah bu kez Muaz'a, eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
1: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a, ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
1: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum."

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümde tekrar bir aradayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu bölümümüz diğer bölümlerimize kıyasla biraz daha uzun sürecek. Bu bölümde Peygamber Efendimizin İslam'a ilk davetini ve ilk Müslümanları anlatmaya gayret edeceğim. Hazreti Peygamber, Müddessir suresinin nazil olması üzerine insanları İslam'a davet etmeye başladı. Kaynaklar onun kendisine peygamberlik görevi verilmesinden itibaren 3 veya 4 yıl boyunca İslam'ı gizlice yaymaya çalıştığını ve açıkça davet yapılması emredilene kadar gizli davetin devam ettiğini kaydederler. Bu süre zarfında Hazreti Peygamber tebliğini önce ailesine, sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere yapmıştır. Hazreti Peygamber ilk davetini hanımı Hazreti Hatice'ye yaptı. Nazil olan ayetleri ona okudu. "Şimdi bana kim inanır?" deyince Hazreti Hatice, "Kimse inanmazsa ben inanırım." cevabını vererek Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ilk olarak tasdik etme şerefine nail oldu. Hazreti Peygamber daha önce Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğretmiş olduğu abdest ve namazı Hazreti Hatice'ye de öğretti. Hazreti Peygamber'in kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de anneleriyle aynı zamanda İslam'a girdiler. Fatıma ise o sırada henüz 4-5 yaşlarında bir çocuktu. Hazreti Hatice ve kızlarından sonra Hazreti Peygamber'in evinde oturan ve o sıralarda henüz 10 veya 11 yaşında bulunan Ali bin Ebu Talip ile Hazreti Peygamber'in azatlısı Zeyd bin Harise de iman ettiler. Hazreti Peygamber'i Hazreti Hatice ile birlikte namaz kılarken gören Hazreti Ali, bunun mahiyetini öğrenmek isteyince Hazreti Peygamber Allah'ın seçmiş olduğu dinin bu olduğunu bildirdi. Onu tevhid dini İslam'ı kabule, faydası ve zararı olmayan putlara tapmayı terk etmeye davet etti. Hazreti Ali önce babasıyla istişare etmek istediğini söyledi. Ancak Hazreti Peygamber davetin açıklanmasından önce bunun yayılmasını hoş görmediği için gizli tutmasını istedi. Ertesi gün Hazreti Ali babasına danışmaya gerek duymadan iman etti. Bir gün Ebu Talip Hazreti Peygamber'i Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile birlikte namaz kılarlarken gördü ve bu din hakkında bilgi istedi. Hazreti Peygamber bu dinin Allah'ın, meleklerin ve babası İbrahim'in dini olduğunu ve Allah'ın kendisini elçi olarak gönderdiğini bildirdi. Ebu Talib'i iman etmeye davet etti. Ebu Talib ise dedelerinin dininden ve inandığı şeylerden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Ancak olumsuz tepki göstermediği gibi hayatta olduğu sürece onu koruyacağına dair söz de verdi. Aile bireylerinden sonra tebliğ sırası yakın arkadaşlarına gelmişti. Hazreti Peygamber'in güvenilir ve sadık dostu Ebu Bekir, onun davetine olumlu cevap vererek hiç tereddüt etmeksizin iman etti. Üstelik sadece kendisi iman etmekle de kalmadı. Yakın dostlarına, sözü geçecek kimselere Müslüman olduğunu anlatarak onları da İslam dinine girmeye, Allah'a ve onun elçisine iman etmeye çağırdı. İlk siyer yazarlarından İbni Hişam, eserinde Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle Müslüman olan sahabiler için özel bir bölüm ayırmıştır. Buna göre Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Talha bin Ubeydullah, Hazreti Ebu Bekir'in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır. Hazreti Ebu Bekir bu şahısları Hazreti Peygamber'in huzuruna götürmüş, onlar da İslam'ı kabul edip namaz kılmışlardır. Bunlardan sonra iman eden şahıslardan bazıları şunlardır: Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Seleme, Erkam bin Ebul Erkam, Osman bin Maz'un, Ubeyde bin Haris, Said bin Zeyd ve hanımı Fatıma binti Hattab, Umeyr bin Ebu Vakkas, Amir bin Ebu

Ebu Vakkas, Ayyaş bin Ebu Rebi'a ve hanımı Esma binti Selame, Abdullah bin Mesud, Habbab bin Eret, Abdullah bin Cahş, Ebu Ahmed bin Cahş, Halid bin Said, Amir bin Füheyre, Ammar bin Yasir, Süheyb bin Sinan, Bilal-i Habeşi, Ebu Zer el-Gıffari. Kıymetli dinleyiciler, bu sahabelerin her birini İslam ansiklopedisinden teker teker okumakta fayda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hazreti Peygamber, tebliğe ilk başladığı andan itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle veya Mevla ayrımı yapmaksızın tüm insanları İslam'a davet etti. Nitekim ilk Müslümanlar incelendiğinde içlerinde toplumun her kesiminden fertlerin bulunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ilk Müslümanların genellikle gençlerden oluşan bir topluluk olduğu dikkati çekmektedir. Müslüman olduklarında birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. İçlerinde nüfuzlu ailelere mensup hür kişiler ve zengin ailelerin çocukları bulunduğu gibi Kureyş'in çeşitli kollarına anlaşmalı, yani halif olarak katılmış kimseler, azatlılar, köleler, kadınlar ve kızlar da yer alıyordu. Kısaca İslam, daha ilk tebliğ edildiği andan itibaren toplumun her kesimine mensup kimseler tarafından kabul görmüştür. Bu durum aynı şekilde ileriki yıllarda da devam edecektir. Gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenlerin güvenilir, sır saklayan, sadık, putperestlikten, cahiliyenin bid'at ve sapıklıklarından hoşlanmayan ve hak dine ilgi duyan kimseler oldukları görülmektedir. Bu dönemde Müslümanlar evlerinde veya tenha dağ aralıklarında abdest alıp namaz kılabiliyorlardı. Hazreti Peygamber öğle ibadetini harem-i şerifte yapabiliyor, geceleri burada namaz kılabiliyordu. Ancak Müslümanlar toplu halde ibadet edemiyor, müşriklerin topluca bulundukları yerlerde İslam'a davette bulunamıyorlardı. Kur'an'ı da gizlice okuyorlardı. Çünkü İslam'ı açıkça tebliğ ettiklerinde saldırıya uğruyorlardı. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber biraz sonra sözünü edeceğimiz Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde Müslümanlarla sohbet ediyorken başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere sahabiler İslam'ı müşriklere açıklamak üzere Kabe'nin yanına gitmeyi Hazreti Peygamber'e teklif ettiler. Hazreti Peygamber henüz sayılarının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek buna taraftar olmadığını açıkladı. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in ısrarına dayanamayarak hep birlikte Harem-i Şerif'e gittiler. Müşrikler orada toplanmış oturuyorlardı. Hazreti Ebu Bekir cesaretle ortaya atılarak müşriklere karşı konuşmaya başladı. Putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a ve Resulüne inanmak gerektiğini anlattı. Buna hoşgörü gösteremeyen müşrikler onun üzerine saldırdılar. Utbe bin Rebi'a Hazreti Ebu Bekir'i fena bir şekilde döverek kanlar içinde bıraktı. Bu arada müşrikler Peygamber Efendimiz'e de saldırdılar. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber, İslam'ı tebliğ için uygun yerin şimdilik Erkam-ı Nevi, Darul Erkam olduğu kanaatine vardı. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in Darul Erkam'daki faaliyetleri önemli bir merhaleyi teşkil eder. Henüz 17 veya 18 yaşlarındayken İslam'ı kabul eden Erkam bin Ebul Erkam'a ait olan bu ev, tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Kabe'nin yakınında Safa Tepesi'nin eteğinde bulunuyordu. Hac ve umre maksadıyla dışarıdan gelenlerle dikkati çekmeden burada temas kurma imkanı vardı. Ayrıca Mekkeli Müslümanlar da Erkam'ın evine kolayca gelip gidebiliyorlardı. Hazreti Peygamber burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgiler öğretiyor, diğer yandan insanları İslam'a davet ediyordu. Müslümanlara Kur'an okuyor, onlarla birlikte namaz kılıyordu. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kimse İslam'ı kabul etmiştir hamdolsun. Hazreti Ömer burada Müslüman olanların sonuncusudur. Darul Erkam'ın ikametgah olarak kullanılması ilk Müslümanların İslam'ı kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiştir. Nitekim kaynaklarda sahabilerin Müslüman oluşları Resulullah'ın Darul Erkam'a girmesinden önce, Darul Erkam'dayken ve Darul Erkam'dan sonra şeklinde tarihlendirilmiştir. Hazreti Peygamber nübüvvetin 6. yılında Zilhicce ayında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Darul Erkam'dan ayrılmıştır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam en yakın akrabanı uyar ve
Ey Muhammed, artık emrolunanı açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırış etme ayetlerinin nazil olması üzerine açıkça İslam'a davet etmeye, önce yakın akrabalarından başlamak üzere tüm Kureyş'e, daha sonra da diğer kabilelere tebliğde bulunmaya başladı. Şuara suresinde açıkça en yakın akrabasının uyarması emrediliyordu. Şüphe yok ki bu, diğer insanlara topluca ulaşabilmesi için bir basamak teşkil edecekti. Bu ayetin nazil olması üzerine Hazreti Peygamber bir ziyafet tertipleyerek yakın akrabalarından 40 veya 45 kişiyi evine davet etti. Yemekten sonra amcası Ebu Leheb onun konuşmasına fırsat vermeden ileri atılarak söze başladı ve kabilesine "Senin getirdiğin gibi kötü bir şey getiren kimse görmedim" diyerek onu susturdu. Peygamber Efendimiz maksadını anlatamadan topluluk dağıldı. Ebu Leheb'in bu davranışı Peygamber Efendimizin gücüne gitti. Birkaç gün sonra bir toplantı daha tertipledi. Bu toplantıda "Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım talep eder, ona inanır, ona dayanırım. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. O birdir, eşi ve benzeri yoktur" diyerek söze başladı. Kendilerine yalan söylemeyeceğini, kendilerini aldatmayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. "Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz ben özellikle size ve genel olarak bütün insanlara Allah'ın elçisiyim. Allah'a andolsun ki siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de, cehennem de ebedidir. İlk uyardığım da sizlersiniz" buyurmuştur. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin konuşmasından sonra amcası Ebu Talip, onun sözlerini güzel bulduğunu belirterek emrolunduğu üzere görevine devam etmesini söyledi. Onu koruyup destekleyeceğini bildirdi. Ancak kendisinin atalarının dininden ayrılamayacağını da ifade etti. Diğer amcası Ebu Leheb ise bunun kötü bir şey olduğunu söyleyerek akrabalarının onun faaliyetine engel olmalarını istedi. Şayet onun davetini kabul ederlerse zillete maruz kalacaklarını, himaye ederlerse öldürüleceklerini söyledi. Ebu Talip tekrar söz alarak sağ oldukları müddetçe onu koruyacaklarını ifade etti. Hazreti Peygamber'in halası Safiye, Ebu Leheb'e karşı çıkarak davranışının hoş olmadığını açıkladı. Ebu Talip de Safiye'yi destekledi. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'i destekleyeceğini söyledi. Onun henüz bir çocuk olması dolayısıyla davetliler gülüştüler ve daha sonra dağıldılar. Bu toplantıda Ebu Talib'in oğlu Cafer ve Muttalib oğullarından Ubeyde bin Haris de İslamiyet'i kabul etti. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz İslam'ı tüm Mekkelilere tebliğe karar verdi. Safa tepesine çıkarak "Ey Kureyş topluluğu" diye seslendi. Kureyş kabilesi toplanınca "Şayet size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız?" diye sordu. "Evet, senin yalan söylediğini görmedik" cevabını aldı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şunları söyledi. "Öyleyse ben büyük bir azaba düçar olacağınızı size haber veriyorum. Abdülmuttalib oğulları, Abdümenaf oğulları, Zühre oğulları, Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Siz Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe benim size ne dünyada ve ne de ahirette bir faydam dokunur." Hazreti Peygamber Efendimiz sözlerini bitirir bitirmez Ebu Leheb ayağa kalkarak "Helak olasıca, bizi bunun için mi topladın?" diye tepki gösterdi. Böylece Peygamber Efendimiz İslam'ı tüm Mekkelilere tebliğ etmiş oluyordu. Daha sonra Mekke dışındaki kabilelere de tebliğ etmeye başladı. Gerçi çeşitli vesilelerle Mekke'ye gelen şahıslar vasıtasıyla İslam Mekke dışında da tanınmıştı. Hatta civar kabilelerden tek tük Müslüman olanlar vardı. Ama Hazreti Peygamber İslam'ı daha geniş kitlelere yayabilmek için Mekke çevresinde kurulan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırları dolaşarak buralara ticaret maksadıyla gelen Arap kabilelerine ve hacılara İslam'ı anlatıyordu. İbn-i Sa'd Hazreti Peygamber'in
peygamberliğin 4. yılından itibaren açık davet yürüttüğünü ve bunun yaklaşık 10 yıl sürdüğünü kaydeder. Kinde, Kelp, Hanife, Amir bin Sasa, Muharib, Fezare, Gassan, Süleym, Abs, Uzre, Şeyban. Hazreti Peygamber'in uğrayıp İslam'ı tebliğ ettiği kabilelerden başlıcalarıdır. Hazreti Peygamber'in Mekke'de hem Kureyş'e ve hem de diğer kabilelere bu şekilde İslam'ı anlatması hicrete kadar devam etmiştir. O daha sonra Taif'te oturan Sakif kabilesine de gidecektir. Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'i her yerde takip ederek sözlerini yalanlıyor. Onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, kabilesini birbirine düşürdüğünü, bu yüzden sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylüyordu. Diğer Kureyş müşrikleri de sürekli olarak İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Değişik kabilelerin farklı tepkileri oluyordu. Kimisi kaba, kimisi kibar. Bazısı kaçamak ve bazısı dolaylı bir şekilde karşılık veriyordu. Ama sonuç daima olumsuzdu. Bazılarının politik nedenlerle, örneğin Kureyş'ten çekindikleri için red cevabı vermeleri dikkat çekicidir. Nitekim Evs kabilesinden Enes bin Rafi, "Biz Kureyş'le ittifak yapmak maksadıyla buraya geldik. Kureyş'e düşman olarak geri dönemeyiz," demiştir. Fakat kendisine takınılan tavır ne olursa olsun, Hazreti Peygamber sebatla, ümitsizliğe kapılmadan azimle yoluna devam ediyor, her fırsatta davetini tekrarlıyordu. Medine döneminde çeşitli kabileleri İslam'a davet üzerinde ileride ayrıca duracağız kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o 100 çevirir. Bu da 100 çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri seni toplar. Adam suyu takip eder.

Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın

de aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacak ebeveynlere rehberliğin 20'de

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Es-Selam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hazreti Adem'in Esselamu Aleykumuna karşılık melekler Aleykesselam ve Rahmetullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, selamı yayınız talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatesinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya "Merhaba kızım" diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu

"Merhaba Ümmü Hani" diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde çok katlı apartmanlarda, aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili Peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygıysa anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru, kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Es-Selam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hazreti Adem'in Esselamu Aleykumuna karşılık melekler Aleykesselam ve Rahmetullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, selamı yayınız talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatesinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya "Merhaba kızım" diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu "Merhaba Ümmü Hani" diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde çok katlı apartmanlarda aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız.
İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin, huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında, çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun, muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili Peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygı ise anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir.

0: Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçi

elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.''

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
2: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
3: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
4: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
3: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
4: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
5: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
6: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
3: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
4: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
5: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
3: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
6: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
7: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
6: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
7: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
6: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
7: Kılmam gereken başka namaz var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
7: Tutmam gereken başka oruç var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
7: Vermem gereken başka bir şey var mı?
6: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
7: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
6: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
6: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
3: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
6: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek... Bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
8: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
9: Evet Hümmüzer. Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
8: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
9: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
8: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
9: Biz de girsek.
8: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
9: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
8: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
9: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
8: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
9: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
8: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına gerdiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş. Biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız. Fakat Allah usanmaz.
9: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
8: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş. İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
9: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve "Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
8: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
9: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
8: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
9: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
8: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil, ne yapsınlar?
9: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
8: Doğru söyledin, konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
9: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
8: Hadi bismillah.
6: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgâhta toplanmıştı.
10: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
11: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
12: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
13: Amin. Bayramımız mübarek olsun.
14: Amin. Allah Resulü geliyor.
15: Safları düzeltin.
6: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
16: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
17: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
18: Şu küpeleri de uzatır mısın?
6: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
17: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
6: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
19: Esselamu aleyküm.
17: Ve aleyküm selam.
19: Hayrola Zeynep, ne için bekliyorsun?
17: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
19: Ben de öyle.
17: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
19: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
17: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
19: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydı.
17: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
19: İyi olur.
17: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
6: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
19: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemize harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
17: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
6: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.''

Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı.

aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti" dedi. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İlk İslam şehitlerinin oğlu Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Ammar bin Yasir aslen Güney Arabistan kaynaklı Kahtani Arap soyuna ulaşan Ans kabilesinin Yam koluna mensuptur. Babası Yasir, Yemen'den Mekke'ye gelip Kureyş'in önemli kabilelerinden olan Beni Mahsum kabilesinin himayesine girmiş ve asıl yurduna geri dönmeyip Sümeyye isimli bir cariye ile evlenerek Mekke'ye yerleşmişti. Bu sebeple Ammar bin Yasir bir sığınmacıyla bir cariyenin çocuğu olarak Mekke'de dünyaya geldi. Ammar bin Yasir, yaklaşık 3 yıla kadar sürdüğü rivayet edilen gizli davet döneminde ailesiyle birlikte Müslüman oldu. Annesi Sümeyye ile babası Yasir de oğullarıyla birlikte ilk Müslümanlardan kabul edilir. Mekke döneminde özellikle himayesiz Müslümanlara karşı Kureyşli müşriklerin ağır baskı ve işkence faaliyetlerinin başlaması üzerine buna en fazla maruz kalanların başında bütün halinde Yasir ailesi gelir. Onların bağlı bulundukları Beni Mahsum kabilesi önderlerinden olan Ebu Cehil, dinlerinden döndürmek amacıyla Yasir ailesinin bütün fertlerine kızgın kumlar üzerinde ağır işkenceler yapmaya başlamıştır. Ancak bütün işkencelere rağmen bu aile mensupları sebat göstererek dinlerinden vazgeçmediler. Yaptığı tüm tehdit ve baskılara rağmen istediğini elde edemeyen Ebu Cehil, hakaret ve işkenceyi öldürmeye kadar götürerek Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye ile babası Yasir'i sırasıyla katletti. Bu sebepledir ki onlar İslam'ın ilk şehitleri olarak kabul edilmiştir. Ammar bin Yasir Akabe biatlarından sonra Medine'nin Müslümanlar için yeni yurt olduğunun tespit edilmesi üzerine de Allah Resulü'nden aldığı izinle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicretten sonra gerçekleştirilen en önemli faaliyetlerden biri olan Mescid-i Nebi'nin inşası esnasında en fazla gayret gösterenlerin başında Ammar bin Yasir gelir. Nitekim inşaat için herkes bir kerpiç taşırken, onun iki kerpiç taşıdığını gören Allah Resulü'nün onu takdir ettikten sonra, Ammar'ı bayi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete çağırırken, onlarsa Ammar'ı cehenneme davet ederler şeklinde ona iltifatta bulunduğu hadis kaynaklarında zikredilir. Ammar bin Yasir, Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Hayber ve Mekke'nin fethi, Huneyn savaşı ve benzeri Medine döneminde gerçekleştirilen bütün askeri faaliyetlerde Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Resulullah'ın vefatından önce başlayan Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde ise Müslüman toplumu tehdit eden dini ve siyasi nitelikli ridde hadiselerinin bastırılmasında aktif bir şekilde rol aldı. Bilhassa pek çok Müslümanın da şehit olduğu Yemame Savaşı'nda Müseylime'nin ordusuna karşı kahramanca savaştı. Nitekim Ashab'tan Abdullah bin Ömer, "Yemame Savaşı'nda öyle bir yiğit gördüm ki düşmanın saflarını dağıtıyor, etrafındaki mücahitlere de cennet ileridedir" diyerek çağrıda bulunuyordu. "Daha sonra öğrendim ki bu yiğit Ammar bin Yasir'miş" diyerek onun savaştaki kahramanlığına şahitlik etmiştir. Ammar bin Yasir hicretin 21. yılında Halife Hazreti Ömer tarafından Küfe'ye vali tayin edildi. Gerek Küfelilerin yöneticilerine karşı alışkanlık haline gelen itaatsizlikleri, gerek Basralılarla Küfelilerin rekabeti, gerekse Ammar bin Yasir'in tabiatına yöneticiliğin uymaması sebebiyle kısa süren idarecilikten sonra görevinden alındı. Zaman zaman yapılan icraatin yanlış olduğunu hiç çekinmeden gerek bizzat halifeye gerekse diğer insanlara açıkladı. Yönetime muhalif tavırlarına rağmen Ammar, Hazreti Osman'ın şehit edilmesine yakın bir dönemde eyaletlerdeki durumun tespiti amacıyla yönetim tarafından Mısır'a müfettiş olarak gönderildi. Kaynaklarda Ammar'ın yüksek ahlak sahibi, sade ve mütevazı bir hayat yaşayan, ibadetine çok düşkün, lüks ve dünyalıktan uzak, toprak üzerine yatmayı, döşeye yatmayı tercih eden bir kişi olduğu rivayet edilir. Hazreti Peygamber onun hakkında şöyle buyurmuştur. Cennet Ali, Ammar, Selman ve Bilal'i özler. Hazreti Ayşe, Ammar hakkında Allah Resulü'nden şu rivayeti aktarır. Ammar, iki iş arasında serbest bırakıldığında o işin en doğru olanını seçer.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Bir hadisinde peygamberimiz şöyle buyurmuştur: misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona "Müslüman ol" dedi. O da "Ne dersin?" diye yanında duran babasına baktı. Babası "Ebul Kasım'a, peygambere itaat et" dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun" diyerek çıktı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit "Git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullah" dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapılmamış.

kapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adamı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen. Sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye

konuşmak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan hilye-i saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında hilye-i şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki hilye-i saadetten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki hilye-i saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatça ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar." dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, annesi Hazreti Amine ve babası Hazreti Abdullah hakkında bilgiler vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'dir. Medine'de doğmuş olan Abdülmuttalib'in babası Haşim, annesi Medineli Neccaroğullarına mensup Selma'dır. Abdülmuttalib'in babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kalmış, daha sonra amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke'ye getirmiştir. Şehre girerken Muttalib'in terkisindeki çocuğu gören Mekkeliler onu kölesi zannederek kendisine Abdülmuttalib demiş ve Şeybe o günden sonra Abdülmuttalib diye anılmıştır. Abdülmuttalib'i amcası yetiştirmiş ve ölümüne yakın bir zamanda babanın yerine sen layıksın diyerek kabile reisliği görevini ona devretmiştir. Abdülmuttalib reisliği döneminde gördüğü bir rüya üzerine Cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları Zemzem kuyusunun yerini bulmuş, Kabe civarındaki bu kuyuyu Kureyş'in karşı koymasına rağmen özel mülkiyetine geçirmiş ve böylece Sikaye diye adlandırılan hacılara su dağıtma işini eline almıştır. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib o günlerde Haris'ten başka çocuğu olmadığı için baskılar karşısında kendisini savunmakta güçlük çekmesi sebebiyle 10 oğlu olduğu takdirde birini kurban edeceğine dair adakta bulunmuş, 10 oğula sahip olduğundan da söz konusu bu adağını yerine getirmek için kurban adayını belirlemek maksadıyla oğulları arasında kura çektirmiş, çekilen Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'a çıkması üzerine Abdülmuttalib'in kızları, Abdullah'ın dayıları ve Kureyş'in ileri gelenleri buna karşı çıkarak böyle bir şey yaptığı takdirde bunun kendisinden sonra kötü bir adet haline gelebileceğini, adak borcundan kurtulmak için Abdullah'ın yerine deve kurban etmenin daha uygun olacağını söylemişlerdir. Abdülmuttalib'in de oğlu Hazreti Abdullah'ı kurban etmeyi istememesi sebebiyle o günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen 10 deve getirilerek Abdullah'la develer arasında kura çekilmiş, fakat Kur'an'ın yine Abdullah'a çıkması üzerine deve sayısı onar onar artarak kuraya devam edilmiş, sayı 100'e ulaşınca kura develere çıkmıştır. Bunun üzerine Abdülmuttalib 100 deveyi kurban ederek çok sevdiği oğlu Abdullah'ı kurtarmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan, adil bir reisti. Allah'ın varlığına, ceza ve mükafat yeri olarak ahiretin mevcudiyetine inanmış, zaman zaman Hira mağarasına çekilip ibadetle meşgul olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen fil vakasında Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ile müzakerelerde bulunmuş ve Ebrehe'ye Kabe'yi sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlatmıştı. Abdülmuttalib sağlığında torunu Muhammed'e gereken ihtimamı göstermiş ve kendisinden sonra bakımını oğlu Ebu Talib'e vasiyet etmişti. Yaygın olan rivayete göre 82 yaşında Mekke'de öldü ve Cennetül Muallâ'daki Hacun kabristanında büyük dedesi Kusay'ın mezarının yanına defnedildi. Ölümü münasebetiyle Mekke halkı matem tuttu. Dükkanlar günlerce kapalı kaldı. hakkında mersiyeler söylendi. İslam alimleri fetret döneminde yaşayan Abdülmuttalib'in tevhid inancına sahip bir kişi olduğunu kaydetmekte ve bu sebeple de ahirette kurtuluşa ereceği ümidini taşımaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine'nin babası Vehb bin Abdülmenaf, Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna, annesi Berre binti Abdülluzza da aynı kabilenin Beni Abdüddar koluna mensuptur. İslam tarihinin ilk önemli kaynaklarından biri olan İbni İshak'tan itibaren muhtelif eserler Hazreti Amine'nin babası Vehb'in Beni Zühre'nin hatırı sayılır bir siması olduğunu, kızı Amine'nin de yüksek bir mevkiye sahip bulunduğunu kaydetmektedir. Hazreti Amine'nin doğum tarihi hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur. Ancak onun genç yaşta evlendiği bilinmektedir. Evlenmesi, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ı da yanına alarak Amine'yi babası Vehb'den istemesiyle gerçekleşmiştir. O zamanki Arap töresine göre eşler evliliğin ilk üç gününde Amine'nin evinde kalmışlardır. Ancak Abdullah evlilikten birkaç ay sonra vefat etmiştir. Siyer kitaplarının birçoğunda yer alan rivayetlere göre yakışıklı bir genç olan Abdullah'ın alnında diğer gençlerde bulunmayan bir parlaklık mevcuttu. Asaleti, yakışıklılığı ve alnındaki parlaklığı sebebiyle birçok hanımdan evlenme teklifi alan Abdullah bunlara iltifat etmemiş ve Hazreti Amine ile evlenmiştir. Hazreti Peygamber'in ana rahmine intikal etmesiyle Abdullah'ın alnındaki nur da ona intikal etmiştir. Delailün Nübüvve, Mevlid ve benzeri eserlerde Nuri Muhammed'i Nuri Nübüvvet diye söz konusu edilen nur işte budur. Ayrıca kaynaklar Hazreti Peygamber'in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen süre içinde bazı fevkalade olayların meydana geldiğini ve bunların bir kısmına Hazreti Amine'nin de şahit olduğunu ifade eden birçok rivayet kaydetmektedir. Hemen hemen ilgili bütün kaynaklarda yer alan ve sahih hadis olarak nakledilen bir rivayette Hazreti Peygamber kendisinin Hatemün Nebiyyin, yani nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ederken diğer bütün peygamberlerin anneleri gibi kendi annesinin de oğlu için bir rüya gördüğünden bahsetmektedir. Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde üç ayrı yerde geçen hadisin bir rivayetiyle Heysemi'nin kaydettiği bir rivayette sözü edilen rüyanın konusuna temas edilmemekte, fakat diğer rivayetlerde rüyada Dımaşk veya Busra'daki sarayları aydınlatacak şekilde güçlü bir nur görüldüğü ifade edilmektedir. Süleyman Çelebi'ye ait Vesiletün Necat'ta ve bugünkü şekliyle Mevlid'in Viladet Bahri'nde de göze çarpan bu tür ifadeler, bütün Müslümanların gönlünde en mutena mevkiyi işgal eden Hazreti Muhammed'in etrafında halelenen sevginin tecellileri olarak kabul edilmelidir. Hazreti Amine doğumdan sonra çocuğunu bir süre yanında tutmuş, ardından da o günün Mekkelilerinin bir uygulaması olarak süt anneye vermiştir. Muhtemelen 4 yaşlarında oğlunu tekrar yanına almış ve 2 yıl daha onunla beraber kalmıştır. Hazreti Peygamber 6 yaşındayken Amine, oğlu ve Ümmü Eymen adındaki yardımcılarıyla birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Yolculuğun amacı, Abdülmuttalib'in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Neccar mensuplarını ve Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmekti. Ancak Hazreti Amine Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken çok genç yaşta Ebva'da 577 yılında vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine, kocası Hazreti Abdullah'ın vefatından sonra bir daha evlenmemiştir. Hazreti Muhammed'den başka çocuğu da yoktur. Onun dini sorumluluğu bulunmayan fetret ehli statüsünde kabul edilmesi mümkün olduğu gibi, Hazreti Peygamber'in özel duasına mazhar olması da İslam alimleri tarafından sıkça dile getirilmektedir. Hazreti Peygamber'in babası daha Peygamber Efendimiz doğmadan vefat etmiş, Hazreti Peygamber 6 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. O şimdi hem yetim hem de öksüzdür. Peygamber Efendimiz hayatta anne ve babaya sahip olup da onlara karşı asi olanlarla ilgili ikaz ve uyarı mahiyetinde pek çok hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Buna göre Allah-u Teala kıyamet gününde anne babasına baş kaldıranın yüzüne bakmayacak,

0: onu cennetine almayacaktır. Peygamberimizin büyük günahların en büyüğünü size söyleyeyim mi buyurduktan sonra Allah'a ortak koşmanın hemen ardından anne babaya isyanı sayması düşündürücüdür. Anne babanın bakımlarıyla ilgilenmemek, ihtiyaçlarına sahip çıkmamak, onları yalnızlığa terk etmek ve arayıp sormamak da bu ifadenin kapsamına dahildir. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz döneminde Yemenli bir genç adam o günün şartlarında bir aydan fazla bir yolculuğu göze alarak Peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, kalbinin derinliklerindeki imanını biatla perçinleyecekti. Canını dini uğruna feda etme arzusuyla yanıp tutuşuyordu adeta. İşte şimdi tam zamanıydı. Bu olay Hazreti Peygamber'in bir saldırıyı ortadan kaldırmak için katılmak zorunda olduğu bir sefer öncesinde gerçekleşmişti. O da Hazreti Peygamber'in ordusunda saf tutacak, İslam'la coşan ruhuna Hazreti Peygamber'le sefere katılma hazzını tattıracaktı. Ailesini buruk bir vedayla gözyaşı döken, o günlerde desteğine fevkalade muhtaç olan anne ve babasını bırakmıştı arkasında. Yaşlı anne babası oğullarının gönlündeki hülyayı bildiklerinden bu gidişin dönüşünün olmayacağını hissedip gönül koymuşlardı. İşte Hazreti Peygamberinin karşısındaydı şimdi. Olup biteni anlatırken anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ey Allah'ın Resulü diyerek dini için neler yapabileceğini anlatmak istiyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin cevabı zihnindekileri altüst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve nasıl ağlattıysan öylece güldür. Peygamber Efendimiz bu genç adama geri dön ve onlardan izin iste. Eğer izinleri olursa sefere katıl, yoksa onlara hizmet et buyurmuş. Ebeveyninin yani anne ve babasının gönlünü etmeden, duasıyla kuşanmadan sefere yönelmesine izin vermemiştir. Peygamber Efendimiz, amellerin en üstünü hangisidir sorusuna, vaktinde kılınan namaz beyanından sonra hangisi diye sorusuna da, namazdan sonra en faziletli amelin anne babaya iyilik etmek olduğunu bildirmiştir. Bu vesileyle çok önemli bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aslında insan her konuda olduğu gibi kendi anne babasına karşı gösterdiği tavırla çocuklarına örnek olmaktadır. Bir bakıma ileride kendisine nasıl davranacaklarını onlara göstermekte, öğretmekte ve kendi adına geleceğine olumlu veya olumsuz bir yatırım yapmaktadır. Asla unutmamamız gereken husus, Rabbimizin hoşnutluğunun, anne babanın hoşnutluğuna bağlı olduğu gerçeğidir. Kur'an'da, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara saygılı, güzel söz söyle. Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger. Beyanı yer alırken Peygamber Efendimiz de baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan biridir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış buyurmaktadır. Sözlerimi Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirmek istiyorum. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin babasını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın akranları arasında çok beğenilen yakışıklı bir genç olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Abdullah, Varaka bin Nefel'in kız kardeşi de dahil olmak üzere kendisine yapılan birçok evlenme teklifini reddetmiş, nihayet babasının teşebbüsü üzerine Vehb kızı Amine ile evlenmiştir. Evlendikten sonra çok yaşamadığı ve Hazreti Peygamber'i yetim bırakarak öldüğü şüphesizdir. Rivayete göre ticaret maksadıyla yaptığı Şam seyahati dönüşünde hastalanmış ve Medine'de babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğulları yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etmiş, orada defnedilmiştir. Abdülmuttalip oğlunun hastalandığını haber alınca büyük oğlu Haris'i Medine'ye göndermiş, fakat Haris şehre ulaşmadan Hazreti Abdullah vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın vefat ettiğinde 18 yaş civarında olduğu kaydedilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

0: Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman.
3: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler. Peygamber Efendimiz, İslam'da uğursuzluk yoktur diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından

hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alın.

yanlışça olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takatı yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. İbn Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
0: Muaz, olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
1: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
0: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözde.

0: ile müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin.
0: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.
0: Allah'ın Resulü Muaz'a sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
1: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
0: Resulullah bu kez Muaz'a, eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
1: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a, ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
1: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı,

gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse, istediğini ona veririm. Bana sığınırsa, onu mutlaka korurum.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

dönerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Arayıştan Arınışa. Ebu Zer El-Gıfari radıyallahu anh.

yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfar kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündep bin Cünade idi ismi. Fakat isminden ziyade künyesiyle meşhurdu. Ebu Zer el-Gıfari. Korku nedir bilmezdi. Alacakaranlıkta atının sırtında tek başına deve sürülerinin yolunu keser, alacağını alırdı. Kim bilir kaç kervancının canı yanmıştı onun yüzünden. Hicaz bölgesindeki birçok kabile gibi Gıfar halkı da putlara tapıyordu. Lakin Ebu Zer putlardan nefret ediyor, bir ve tek olan Allah'a inanıyordu. 3 yıldır yalnızca Allah'a ibadet ediyordu. Lakin yine de huzursuzdu. Son zamanlarda duyduğu huzursuzluksa baş edilecek türden değildi. Savaşın yasak olduğu haram aylarda bile baskın ve yağmalarından vazgeçmeyen kabilesinin taşkınlıklarını vicdanına sığdıramıyordu artık. Kabilesini terk etmek için derhal harekete geçti. Annesi ve kardeşi Üneys ile birlikte dayısının yanına gitmesine rağmen orada da huzur bulamadı. Büyük bir arayış içindeydi. O buhranlı günlerde Mekke'de kendisi gibi yalnızca Allah'a inanan ve onun peygamberi olduğunu söyleyen adamın haberi kulağına çalınmıştı. Haberin doğruluğunu araştırmak üzere kardeşi hemen Mekke'ye gitti. Ebu Zer sabırsızlanıyordu. Biraz gecikmekle birlikte sonunda Üneys döndü. Söylediğine göre gerçekten de öyle bir kimse vardı ama aksine halk onun şair, kahin ya da sihirbaz olduğunu düşünüyordu. Halbuki onun sözleri ne bir şairin, ne bir kahinin, ne de bir sihirbazın sözlerine benziyordu. Zira o iyiliği tavsiye ediyor, kötülükten alıkoyuyor ve güzel ahlakı emrediyordu. Ebu Zer kardeşinin anlattıklarından tatmin olmak bir yana daha da meraklanmıştı. Gidip kendi gözleriyle görecekti Mekke'deki elçiyi. Sokaklarda dolaşırken sözlerine güvenebileceği bir insan aradı gözleri. Açıktan tebliğin henüz yapılmadığı o günlerde nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını kestirmek oldukça güçtü. Halinden Müslüman olabileceğini tahmin ettiği bir adama sordu o zatın kim olduğunu. Tahmininde yanılmıştı Ebu Zer. Ne olduğunu anlayamadan Mekkelilerin saldırısına uğradı birden. Gözlerini açıp kendine geldiğinde kanlar içindeydi. Zor şartlarda geçen 30 günün sonunda Ebu Zer Kabe'yi tavaf için gelen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve kendisiyle görüşmesinin ardından hemen Müslüman oldu. Allah Resulü Ebu Zer'e kimlerden olduğunu sordu. Yol kesmeleriyle ünlü Gıfar kabilesinden olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi ve Allah dilediğini hidayete erdirir dedi. Ebu Zer'in kalbi huzur bulmuştu artık. İçi içine sığmıyordu. Kabe'ye gidip Müslüman olduğunu haykırdı cümle aleme. Bunu sindiremeyen müşrikler bir kez daha saldırdılar Ebu Zer'e. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip onu zor kurtardı müşriklerin elinden. Hazreti Peygamber'e ilk inananlardan biri olan Ebu Zer, Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra İslam'ı tebliğ etmek göreviyle tekrar kavmine döndü. Medine'ye hicrete kadar kavminin yarısını İslam'a kazandırdı. Hicretten sonra da kavminin tamamının Müslüman olmasıyla birlikte Resulullah'ın duasını almalarına vesile oldu. Ebu Zer Medine'ye yerleştikten sonra Peygamber Mescidi'nin hemen yanı başında Suffe'de yaşamaya başladı. Allah Resulü'nün yakınında geçirdiği her anı kâr sayıyordu kendisine. Kimi zaman Resulullah'ın hizmetine koşuyor, kimi zaman devesinin arkasına binip onunla sohbet ediyordu, sorular soruyordu. İlim meclislerinin önde gelen simalarından biriydi. Müslüman olmadan önce tek başına yol kesecek kadar cesaretli, etrafına korku salan sert mizaçlı Ebu Zer, artık peygamber ahlakıyla ahlaklanmış, arınmış, harama el uzatmak bir yana fakir ve düşkünlerin sığınağı olmuş ve sade bir hayat sürmeye karar vermişti. Öyle ki hizmetçisiyle aynı kıyafeti giyecek ve aynı sofrayı paylaşabilecek kadar mütevazı bir insan haline gelmişti. Resulullah'tan aldığı terbiye sayesinde asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu anlamış, dünyalık her şeyden yüz çevirmeyi tercih etmişti. Bundan böyle o nerede olursa olsun Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olacak, kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yapacak,

0: insanlara güzel ahlaka uygun biçimde davranacak, en zor şartlarda bile iffetli davranacak ve doğruluktan asla taviz vermeyecekti. Peygamber'e gerçek bir dost olmak onun tavsiyelerine uymayı gerektirirdi. Nitekim öyle de oldu. Zühdü ve takvasıyla Resulullah'ın gönlünü kazanan Ebu Zer, onun şu övgüsüne mazhar oldu. Ebu Zer'den daha doğru sözlü ve vefalı olanı ne gökyüzü gölgelendirmiş ne de yeryüzü üzerinde taşımıştır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun."
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Bismillah. توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
5: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebubekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde

0: baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz." müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir." şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in "İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe." Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir." şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle, bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye "Yerhamükallah" denilmesi üzerine "Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır" buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve "Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın" ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Allah Teala gökleri ve yeri bir denge üzerine yarattı. Bu denge sadece gezegenlerin değil, insanların da üzerine kurulu bir denge. Hak bu dengenin ölçüsü, adalet o ölçüyü şaşmadan uygulamakta gizliydi. Hak sadece verilince değil, korunduğunda anlam kazanmalı. Adaletse güçlü için değil, herkes için var olduğunda adalet olmalı. Bugün bu kavramlar çoğu zaman sloganlarla anlatılır, duvarlara yazılır, kürsülerde konuşulur. Çünkü bir toplumda hak kaybolursa adalet yara alır. Adalet yara alırsa güven sarsılır. Ve güven biterse orada ne huzur kalır ne de gerçek bir insanlık. İşte bu yüzden şimdi zamanın ötesinden, cahiliyenin karanlığında hakkı çiğnenen, adaleti olmayan bir toplumda, adaletin hayat bulduğu o çağa yolculuk yapalım. Zamanı geriye sarıyoruz. Artık sözler yavaşlıyor, sesler değişiyor. Mekke'deyiz, Medine'deyiz. Zamanın tozlu yollarında ilerliyoruz. İnsanların parayla, soyla, güçle değerlendirildiği bir toplumda, kadınların değersiz, kölelerin mal, yetimlerin yük sayıldığı bir çağda, hak sadece güçlü olanın hakkıydı. Adalet çoğu zaman sadece bir kelimeydi. Ama bir gün bir ses yükseldi Hira'dan. Bir çağrı. Oku, oku. Ve o sesle birlikte hak yerini bulmaya, adalet ayağa kalkmaya başladı. Peygamber Efendimizin getirdiği adalet anlayışı farklıydı çünkü. Adalet güçlüden yana değil, haktan yanaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yüzüne göre değil, vicdanına göre hükmederdi. Soyuna sopuna bakmadan, herkes için aynı ölçüyü kullanırdı sevgililer sevgilisi. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır buyurdu. Çünkü Allah Resulü biliyordu ki, adaletin en büyüğü en küçük dairede başlardı. Bir anneye, bir eşe, bir çocuğa, bir işçiye adaletle yaklaşamayan topluma da adil olamazdı. Mümin ticaretinde de adaleti elden bırakmamalıydı. Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında bir satıcının yanına yaklaştı. Satıcı buğday yığını satıyordu. Efendimiz elini buğdayın içine daldırdı, alt kısmı ıslaktı. Bu nedir diye sordu. Adam, yağmur yağdı, ıslandı ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki, satıcı, kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmaksa, Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Müslümanlar arasında aldatma olamazdı. Çünkü bizi aldatan bizden değildir. İslam'da adalet, terazinin başında, ölçüde, tartıda, sözde, niyetteydi. Ve Efendimiz adaletin karşısında kimsenin ayrıcalıklı olmadığını açıkça ilan ederdi. Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı olayda, bazıları araya girerek cezayı hafifletmesini istediklerinde bu talepleri reddetti. Şöyle buyurdu sevgililer sevgilisi. Sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. İçlerinden soylu biri suç işlediğinde onu serbest bırakırlar, zayıf biri işlediğinde ceza verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma

vardı tabii. Toplumun derinlerine işlemiş bir yapıydı kölelik. Allah Resulü her fırsatta köle azat etmeyi teşvik etti. Sadece köleliği kaldırmakla kalmadı, onları aşağılamayı da yasakladı. Kullarımıza kölem cariyem demeyin, yardımcım hizmetçim deyin. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları size emanet etti buyurdu rahmet elçisi. Ve veda hutbesinde kıyamete kadar geçerli bir ilkeyi insanlığa duyurdu. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takvayladır. Çünkü onun meclisinde farklılıklar çatışma sebebi değil, rahmet vesilesiydi. Medine'de farklı inançlardan insanlar bir arada yaşıyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Resulullah kurduğu Medine toplumunda da adaleti hakim kıldı. Medine Sözleşmesi ile farklı inançlara sahip grupların temel haklarına güvence altına aldı. Yahudiler, müşrikler ve Müslümanlar aynı toplumsal düzende herkesin hukukuna saygı duyarak yaşadılar. Kimse inancından dolayı yargılanmıyordu. İşte zamanın ötesinde bir adalet sistemi böyle doğdu. Ve şimdi geldik zamanın ötesinden bugünün eşiğine. Sesler değişti, şehirler büyüdü, yollar uzadı. Ama aradığımız hala adaletli bir dünya, onurlu bir hayat. Rahmet peygamberinin hayatı gibi bir hayat. O yetimin başını okşarken de adildi, bir hükümdarı ağırlarken de. O savaş meydanında da adaleti gözetti, evinde eşleri arasında da. Hiç kimse peygamber bana haksızlık etti diyemedi. Bugün biz onun gibi olabilirsek işte o zaman zamanın ötesine geçmiş oluruz.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak.

ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir. Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince, ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Allahümme La mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümid eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi en güzel bir şekilde anlatan bir kitabı okuyoruz. Kitabımızın müellifi Kadı İyaz, büyük İslam ulemasından biri. Hala birinci bölümdeyiz. Birinci bölümün üçüncü kısmındayız. Bu üçüncü kısımda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerini okuyoruz. Bu kısım da 12 başlık var, 12 konu var. Biz henüz birinci faslı, birinci başlığı yapıyoruz. Peygamber Efendimizin Allah'a yakınlığı bahsini okuyoruz. Elimizdeki kitabın 221. sayfasındayız. Ve idetü Ebi İbrahim buyuruyor Efendimiz, ben atam İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım. Ben atam İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Hani Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ederken, Kabe'yi yeniden yaparken demiştik ki Allah'ın burada yaşayacak insanlara bir peygamber gönder. Demişti, işte ben o peygamberim diyor peygamber. Atam İbrahim'in duası. Ve bişaretü İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa'nın da müjdesi. Ben Allah'ın kuluyum. Dedem İbrahim aleyhisselamın duası. İsa'nın da müjdesi. İsrail oğullarına Hazreti İsa şöyle demişti. Ben, benden sonra gelecek olan Ahmet adındaki peygamberi size müjdelemek için Allah tarafından gönderildim, görevlendirdim. Hazreti İsa böyle söylüyor. Hazreti İsa ne söylemiş? Hristiyanlar ne alemde? Ben size benden sonra gelecek olan, adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek için gönderildim. Bir haberci olarak gönderildim. Ey insanlar, yakında bir peygamber geliyor. Haberiniz olsun, ona iman edin diye Allah-u Teala'nın gönderdiği, görevlendirdiği bir insanın diyor. İşte Resul-i Kibriya Efendimiz böyle bir peygamber. Rabbim şefaatine nail etsin. Ve an İbni Abbas'ın kale, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme şöyle dedi. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu İbni Abbas diyor ki, Efendimizin değerini anlatırken, اِنَّ اللّٰهَ فَقَّلَ مُحَمَّدًا sallallahu aleyhi ve sellene عَلَى اَهْلِ السَّمَاءِ. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gök ehlinden, yani meleklerden üstün tutmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam meleklerden de üstündür diyor İbn Abbas. Peygamber Efendimiz'i kendisine hayır dua ettiği, alim olması için dua ettiği bir insandır İbn Abbas. Öyle söylüyor. Demek ki Allah Teala Peygamber Efendimiz'i meleklerden de üstün tutmuştur. Ve alel enbiyai salavatullahi aleyhi salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Hatta Allah'ın selamı onların üzerine olsun, diğer peygamberlerden de üstün tutmuştu. Demek ki Allah Teala bizim peygamberimizi hem meleklerden üstün tutmuş hem diğer peygamberler. Onun için biz Seyyidül Enbiya diyoruz. Peygamberlerin efendisi diyor. Sultanı Rusul diyor. Resullerin sultanıdır. Sultanı Resul değil. Bazıları böyle söylüyorlar. Hayır. Resul teki. Rusul cemi, çoğu. Sultanı Rusul
peygamberlere sultan. Onlardan da üstün tutmuştu Efendimiz. Kalu, İbn Abbas'a sordular. Şema fadluhu ala ehlis semai. İbn Abbas'ın yanında bulunan kimseler ona diyorlar ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in meleklere üstünlüğü nedir? Neden melekler demiştiniz? Kale. İbn Abbas dedi ki, İnnellâhe teâlâ kâle li ehlis semâi. İbn Abbas bu soruya Enbiya suresini 29. ayeti kerimesini okuyarak cevap ver. Allah Teala meleklere şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ve men yekul minhum inni ilahum min duni fezalike nezzihi cehennem kezalike nezzih dalimi. Kim şöyle derse, Allah gibi ben de bir ilahım derse, bir insan ortaya çıkıp Allah gibi ben de bir ilahım derse, onu cehenneme atarız. Biz zalimleri işte böyle cezalandıracağız. Allah Teala böyle buyuruyor diyor. Ve sonra diyor ki, ve kâle li Muhammed diyor. Allah Teala Efendimiz

sallallahu aleyhi ve selleme de şöyle buyurmuş Resulullah. İnna fetahna leke fethan mübîlâ. Liyagfira leke Allahu ma taqaddeme min zenbike ve ma teahhar. Fetih suresinin birinci ve ikinci ayeti kerimeleridir bu okuduğumuz ayetler. Bu ayeti kerimelerde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, Efendimiz'e hitabe böyle buyurdu. Ey Resulüm, biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Apaçık bir fetih yolu açtık. Yani sen Mekke'yi fethedeceksin. Tabii daha başka fetihler de var. İnsanların gönlünü fethedeceksin. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacaktır. Efendimiz'e de böyle buyurmayın. Bu meleklere üstün olduğunu, Peygamber Efendimiz'in meleklere üstün olduğunu göstermektedir buyuruyor. Allah Teala Peygamberimize böyle bir lütufta bulundu, fazilet lütfetti. Kalu İbn Abbas'ın yanında bulunanlar dediler ki "Lema fadluhu alel enbiya'i?" Peygamber Efendimizin diğer peygamberlere olan üstünlüğü nedir? Neden dolayı diğer peygamberlere üstündür diye sordular. Kale Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki İnnallâhe Teâlâ kale. Allah Teala İbrahim suresinin 4. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor dedi. Yanında bulunan kimselere İbn Abbas bu sorularına cevap vermek için diğer peygamberler hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştu bu soruda. Ve ma ersennâ mir resûlin illâ bidisâni kavmihî liyübeyyinele. Biz her peygamberi kendi milletime gerçekleri iyice anlatsınlar diye o milletin diliyle gönder. Hangi millete peygamber gönderdiyse o milletin diliyle. Onların içinden birini gönderdiği için tabii ki onların diliyle onlara hitap etti. Araplara Arapça olarak hitap etti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa Latince olarak yahut o günün dili neyse daha başka şeyde. Hazreti Musa aynı şekilde. Hazreti İbrahim aynı şekilde. Kendi milletinin diliyle onlara hitap etti. Ve kâle li Muhammed'i. Allah Teala bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ve mâ erselnâke illâ kâfeten linnâs. Farkı görüyorsun. Sebe suresinin 28. ayeti kerimesidir bu. Bu ayeti kerimede bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap ediyor Allah Teala. Biz seni bütün insanlara peygamber gör. Daha önceki peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişler. Hangi kavme gönderdiyse o millettendi o peygamber. Ve sadece onlara hitap ediyor. Mesela Hazreti Yunus aleyhisselam aşağı yukarı 100.000 kişilik ki en büyük peygamberlerden biri yani hitap ettiği insanlar itibariyle de böyleydi. 100.000 kişilik aşağı yukarı bir kitleye hitap ediyor. Şimdi Efendimiz ne görüyor? Bana peygamberler gösterildi. Öyle peygamberler gördüm ki kendisine bir kişi inanmış. Öyle peygamber gördüm ki 3 kişi, 10 kişi inanmış. Sonra gördüm ki muazzam bir kalabalık var. Bu hangi peygamber diye sordu. Dediler ki bu sensin. Arkadakiler de senin ümmetindir. Sevgili kardeşlerim demek ki bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara peygamber olarak. Çünkü artık peygamber gelmeyecek. Bitti. Yeni bir peygamber gelmeyecek. Takriben 1500 sene önce bitti bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kıyamete kadar gelecek insanlara peygamber olarak gönderiyor. Onun için de onun ümmetinin sayısı hesapsız. Diğer peygamberlere üstünlüğü de budur işte diyor ya.
Çünkü diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderildi. Bizim peygamberimiz bütün insanlığa. وَاَنْ خَالِدِكْ نِمَادَانَ اَنْمَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا Tabi'in alimlerinden hem muhaddis hem fakih, aynı zamanda da zahit bir alim var. Halid bin Mada. Şimdi okuyacağımız hadisi o rivayeti bu. Ashab-ı kiramdan bazıları bu hadise göre Fahri Alem Efendimiz'e şöyle dediler. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah ehbirna an nefsike. Ya Resulallah bize kendini anlat. Bize kendinden bahset. Kendin hakkında bize bilgi ver dediler. Fakat ruviye rahvuhu an Nebi Zer ve Şeddad bin Nevs ve Enes bin Malik radıyallahu anh. Şimdi okuyacağımız bu hadis-i şerifin bir benzerini ashab-ı kiramda Ebu Zer el-Gıfari de rivayet etmiş, Şeddad bin Nevs de rivayet etmiş, Enes bin Malik radıyallahu anh de rivayet etmiş. Allah hepsinden razı olsun. Fekale na'am. Bize kendini anlat dedikleri vakit Efendimiz buyurdu ki pek anlatırız. Ene daveti ilrahi biraz önce okuduğumuz şeyi söylüyor. Ben atam İbrahim'in duası. Yani kavlehu Rabbena ve ba'as fihim mesulem min. Bakara suresinin 129. ayeti kerimesinde anlatıldığı üzere Allah Teala'nın anlattığına göre İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Ey Rabbimiz onlara yani benim buraya yerleştirdiğim ailemelerinden sonra edilecek insanlara içlerinden bir peygamber gönder. İşte böyle dua etmişti. Hatırlarsınız Hazreti İbrahim hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i daha bebek olan İsmail'i getirdi. Mekke'ye yerleştirdi. Kimse yok orada. Tek bir fert yok. Ve orada dua etti. Ya Rabbi işte burayı bereketli kıl. Buraya insanlar gelsinler. Onlara bol rızık ver. Falan diye dua etti. Ve onlara ya Rabbi içlerinden bir de peygamber gönder diye dua etti. İşte o duada kendisinden söz edilen peygamber benim diyor Efendimiz. Ve beşşerebi İsa veya büşra ve büşra İsa. Başka bir nüshada böyle beşşerebi yemiş. Meryem oğlu İsa'nın ve müjdesi. Yani Meryem oğlu İsa ben müjdeledi biraz önce okuduğumuz gibi. Yani benden sonra bir peygamber gelecek. Onun adı Ahmet'tir diye beni müjdeledi. Şöyle demişti. Ben size benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek için gönderiyor. İşte İsa'nın müjdelediği peygamber benim diyor. Ya şunu ilave ediyor Efendimiz. Ve ra'et ümmi hine hamelet'i ennehu harace minha nurun eda'e lehu kusuru büsra min ardışa. Annemin bana hamile kaldığı zaman annem Hazreti Amine'nin bana hamile kaldığı zaman vücudundan bir nur çıktığını görmüş anne. Peygamber Efendimiz böyle anlattı. Annem bana hamile kaldığı vakit vücudundan bir nur çıkmış. Onu görmüş anne. Bu nuru Suriye'nin Busra şehrindeki sarayları aydınlattığını görmüş. Hem bir nur çıkıyor vücudunda hem de Hazreti Amine'nin gözlerinin önüne Suriye, Busra şehri geliyor, getiriliyor ve o şehri o nurun aydınlattığını görmüş. Busra'nın şimdiki adı Havram, Suriye Yahudileri içerisinde. Busra'nın Havram şehri ki Suriye'nin güneyinde. Dımaşka 124 kilometre uzaklıkta bir şehir bu. Efendimiz peygamber olmadan önce de ticaret yaptığı zaman iki kere gitmiş o şehir. Busra, Havra şehrine iki defa seyahat etmiş.
kendisini anlat demişler. Bir şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vestürdü tüfi beni Sa'd ibn Bekir.

Benim ilk çocukluğum, yani süt emme çağım, Sad İbni Bekir oğullarının arasında geçti. Yani süt annesi Hazreti Halime bu kabileden, yani Sad kabilesindendi. Sad İbni Bekir diğer adıyla. Benim çocukluğum orada geçti. Bir başka hatırasını anlatıyor. Buyuruyor ki, ve beyna ene ma'a ehin li kalfe büyütina ner'a buhmen lena iz ca'e racülâni aleyhima siyâbun bît. Bir gün süt kardeşlerimden biriyle evimizin arka tarafında koyunlarımızı otlatıyorduk diyor. Hani Hazreti Halime'nin kocasının koyunlar. Bizim dediği o ya. Bir gün evimizin arka tarafında süt kardeşlerimden biriyle koyunlarımızı otlatıyordu. O sırada yanına iki adam geldi. Adamların üzerinde bembeyaz elbiseler. Ve fi hadisim ahir selâsü diyeceğim. Başka bir hadiste şu ilave var. O gün yanıma üç kişi geldi diyor. İki melek değil, üç melek. Demek ki diğer rivayette böyle naklediliyor. Tabii bu Efendimizin anlatışına göre değil de bazı sahabiler onu iki diye anlamış. Efendimizden bunu duyanlar. Bazısı üç kişi olarak anlamışlar. Bir tastin min zehedin memluetin memluvetin selcen ve hazani feşakka batnim. Ellerinde altın bir tas vardı. O iki veya üç kişinin elinde altın bir tas vardı. Bu tasın içi karla doluydu. Beni tuttular, karnımı yardılar. Manevi ameliyat. Meleklerin muhtelif zamanlarda yaptığı ameliyatlardan biri. Mesela miraca çıkacağı vakitte orada göreceği olağanüstü hadiseleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şerifi dayansın diye bir ameliyat da o zaman geçirdi. Öyle ya, Allah Teala ile konuşacak. Kolay bir şey mi Celle Celaluhu? Muazzam şeyler görecek. Kolay bir şey mi? Bu ameliyat niçin? Peygamberliğe hazırlık için. Melek gelecek, vahiy getirecek. O vahiye dayanmak kolay mı? Ona hazırlık yapıyor. Demek ki bir insanın normal kalbi bunu kaldıracak güç dedik. O sebeple manevi ameliyattan geçiriyor. Karnımı yardıma. Kâle fî gayri hâzel hadis. Sultan-ı Resul Efendimiz biz başka hadise göre şöyle buyurdu. Min nehri ilâ merâki batni. Göğsümden başlayıp karnının altına kadar yardılar. Kalbini çıkartmak için göğsümden başladılar. Karnının altına kadar yardılar. Sümmestahraca minhu kalbi feşakkâbı. Oradan kalbini çıkardılar. Onu ikiye ayırıyor. Vestahraca minhu alabete sevdâe ve tarahâhâ. Kalbimin içinden de siyah bir kan pıhtısı çıkarttılar ve onu attı. Kalbini ikiye yardılar. Kalbimin içinden bir siyah kan pıhtısı çıkarttılar ve onu kaldırıp attılar. O zaman melek Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Bu senin şeytandan olan nasihin. Ya artık sana şeytan dokunamayacak. Eğer bu burada dursaydı şeytan sana tesir edecekti. Ama bundan sonra artık sen hiçbir şekilde şeytan etkilemeyecek. Sümme gassela kalbi ve batni bizalike selci hatta en kayar. Sonra o getirdikleri karla kalbimi yıkadılar. Karnımı yıkadılar. Nasıl bir karsa o. Kalbimi tertemiz yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimi böylesine temizledi. Sümme tenavele ahaduhuma şeyen ve izâ bi hâtemin fî yedihî min nûrin yehârun nâziru dûnehû. Meleklerden biri, tıpkı ameliyat yapan doktorlar gibi,
diğerinden bir şey aldı. Demek ki biri yardımcılık yapıyor mu? Aldığı bu şey görenleri hayrete düşüren nurdan bir mühür. Melek ona nurdan bir mühür veriyor. Ameliyatı yapan meleğe nurdan bir mühür veriyor. Fehateme bihi kalbi femtele'e imanen ve hikmete. O nurdan mühürle kalbimi kapattı bir. Yarıldıydı ya kalp. Oranın kapatılması gerekiyor. Kalbimi kapattılar, mühürlediler. Ve yine o nurla kalbimi iman ve hikmetle doldurdular. İçindeki o siyah kütüğü attılar. Kalbimin içine iman ve hikmet doldurdular. Hikmet nedir sevgili kardeşlerim? Gerçekleri bilme, anlama, doğru karar verme kabiliyeti demektir. Gerçekleri bilme, anlama, verdiği kararları sabitli bir şekilde verme kabiliyetine hikmet diyoruz. Onunla doldurdular diyoruz. Sümme e'adehu mekânehu ve emerrel âsaru yedehu alâ mefriki sadri feltet. Daha sonra melek kalbimi yerine koydu. Diğer melek ise elini göğsünün üzerinde gezdirdi. O zaman göğsün kapanıverdi. Böyle bilgi daha var. Göğsüm kapanıverdi. Ve fi rivayeti, bir başka rivayette de şu farklılık var. İnne Cibril'e kale, Cebrail aleyhisselam dedi ki, Halbün veki'un ey şedidül, fihi aynani tubsirani ve yüzünani tesmuan. Bari Kainat Efendimiz bu farklı rivayete göre şöyle buyuruyor. Cebrail şöyle dedi. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem son derece sağlam bir kalp var. Kalbi hakkında fikir beyan ediyor. Muhammed'de son derece sağlam bir kalp var. Bu kalbin içinde iki göz var. Böyle diyor. Ne demek şart? Biz bunun izahını yapamıyoruz da. Kalbin içinde demek ki gerçekleri gören ki göz demek olmalı. Hakikatleri gören. Bu gözler gerçekleri görür. Bu kalpte iki de kulak var. Onlar da hak sözleri duyar. Böyle denir. İki göz var. Hakkı görür, gerçekleri görür. Ve kalbin içinde iki de kulak var, hakkı duyar. Hak olan, gerçek olan sözleri duyar. Efendimiz devam buyuruyor. Sümme kâle ehaduhumâ li sâhirihi. Meleklerden biri ötekine dedi ki, zinhu bi aşvetin min ümmetihi. Muhammed'i, demiş melek sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden 10 kişiyle tart bakın. Demek ki bir kefe gibi bir şey var, tartı gibi bir şey var, başkül gibi. Ümmetimden 10 kişiyle tart bakalım. Ümmetinden 10 kişiye denk gelecek mi? O ağırlıkta var mı bakalım? Fevezeneni bihim ve racahtu. Beni 10 kişiyle tarttılar, hepsine ağır geldi. 10 kişiden daha ağır. Sümme kâle zinhu bimiyekin min ümmetihi ve vezeneni dihim fe vezentı. Sonra melek dedi ki onu ümmetinden 100 kişiyle tart. Bu defa ümmetinden 100 kişiyle tart. Nasıl tartıyor? Biz bunu bilemiyoruz zaten. Şu işi anlamadığımız gibi yani kalp nasıl yarılır? Efendim o da göğüs nasıl yarılır? Odan kalp nasıl çıkarılır? Nasıl manevi ameliyat yapılır? Onu bilmediğimiz gibi nasıl tartıldığını da bilemiyoruz. Ama Efendimiz bunları, bu konuşmaları duymuş ve zapt etmiş, öğrenmiş. Benim ümmetimden 100 kişiyle tarttı, ben onlardan daha ağır geldim. Sümme kâle, melek dedi ki bu defa, zinhu bi elfil min ümmetihi, fe vezeneni bihim fe vezentu. Melek konuşmaya devam etti ve dedi ki diyor Efendimiz, onu ümmetinden 1000 kişiyle tart. Beni 1000 kişiyle tarttı, onlardan daha ağır geldi.
Rabbim ona nasıl bir güç kuvvet vermiş ki, nasıl bir sağlam beden vermiş ki, mükemmel, her bakımdan mükemmel. Sümme kâle, sonra melek dedi ki, dâhû anke, felev vezentehû bi ümmetihî levezenehâ. Melek arkadaşıma dedi ki, tamam bırak artık, tartma. Onu bütün ümmetiyle tartsan hepsine ağır gelir. Hepsinden daha ağır basır. Vazgeçti. Böyle de bir iş yapıldı diyor böyle iş. İşte bizim Efendimiz böyle bir mübarek peygamber. Hiçbir insanla mukayese edilemeyecek bir peygamber. Esasen hiçbir peygamberle de mukayese edilmeyecek muazzam bir peygamber. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Kur'an-ı Kerim ayeti bu. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bunu Allah Teala böyle anlatıyor mu? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bu Peygamber Efendimizin sözü de değil. Cenab-ı Hakk'ın sözü ve Kur'an-ı Kerim'de var. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan, onun hakkında başka bir şey istemeye gerek yok. Yeter bu işte. Kale fil hadisil ahar. Bu konuda başka bir hadisi şerif var. O hadisi şerifte şu bilgi var. Sünne dannuni ila sudurihim ve kabbelu re'si ve ma beyna ayneyye. Daha sonra bu melekler beni kucakladılar, bağırlarına bastılar, başımdan ve iki gözümün arasından öptüm. Demek onlar da onu koklayıp sarmak istemişti. Bu fırsat bulunur mu bir daha? Alemlere rahmet olan bu peygamberi böyle kucaklamak, dokunmak, varken bırakmak mümkün mü? Sümme kalu, sonra bana dediler ki, melekler bana dediler ki, ya Habib, ey Allah'ın sevgilisi, lem tura, korkma, korkma. İnneke lev tedri ma yuradu bike minel hayri lekarratı aynake. Ey Allah'ın sevgilisi, sakın korkma. Şayet Cenab-ı Hakk'ın senin için ne kadar çok hayır ve iyilik arzu buyurduğunu bir bilseydi, Cenab-ı Hakk'ın senin için ne kadar çok iyilikler, hayırlar murad ettiğini bir bilseydin, gözlerim aydın olurdu, çok sevinirdim. Bir bilseydi, sana neler verecek, senin için Rabbin neler hazırladı, bunları bir bilseydin çok mutlu olur. Ve fi lakiyeti hazel hadisi min kavlihim, ma ekrameke alallah, innallaha ma'ake ve melaiketehu. Bu hadisin devamı da vardır. Buna göre melekler Resul-i Ekrem Efendimiz'e şöyle dediler. Ah, sen Allah katında ne kadar değerli olduğun bir bilseydin. Melekler böyle demiştir. Ah, sen Allah katında ne kadar değerli, ne kadar sevgili, ne kadar aziz bir peygamber olduğunu bilseydin. Allah'ın katında ne kadar değerli, ne kadar aziz, ne kadar kıymetli olduğunu bir bilseydin. Allah da seninle beraberdir. Allah'ın melekleri de seninle beraber. Böyle müjdelemiş. Kemâ huve illâ en velleye annî ve keennemâ erel emra muayyenete. Melekler oradan gidince, yanımdan ayrılınca, işin aslını, yani peygamber olduğumu gözlerimde görmüş gibi oluyor. Melekler gittikten sonra demek ki kendine geliyor peygamberimiz. Böyle ya, müthiş bir ameliyat geçiriyor. Melekler gittikten sonra peygamber olduğumu gözlerimde görmüş gibi oldum. Haklılığı hissettim. Evet sevgili kardeşlerim, Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir peygamberdir. Burada kalalım sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı
salih kullarından eylesin.

0: bizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
9: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
8: ملكلر gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır" dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.

şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Es-Selam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hazreti Adem'in Esselamu Aleykum'una karşılık melekler aleykesselam ve rahmetullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, selamı yayınız talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatisinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya "Merhaba kızım" diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu "Merhaba Ümmü Hani" diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde, çok katlı apartmanlarda, aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde, birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde, kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin, huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygıysa anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız Güzel Ahlak. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde bazı ayeti kerimeler veriyor. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah vel kâzimînel gâyza vel âfîne aninnâs. Cenab-ı Hak buyuruyor ki gayzını yani öfkesini yahut biz buna öfkenin kaba hali, kötü hali yani gazap değil de gayz. Hatta haksız hali desek daha doğru. Çünkü gadab daha pozitif, haklı öfkeyi ifade eden bir kelime. Ama gayz daha çok haksız öfkeyi ifade ediyor. Nitekim gazabı Cenab-ı Hak zatı için de kullanıyor. Bir gadabim minallahi, Allah'tan bir gazaba uğradılar buyuruyor mesela. Hepimizin Fatiha'da okuduğumuz غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Ya Rabbi o kendilerine gazap ettiklerinden eyleme bizi diye geçmiş ümmetlerden ve özellikle İsrailoğullarından Cenab-ı Hakk'a karşı diklene diklene onun gazabına uğramış olanlar. Gördüğünüz gibi bu örneklerde gazap yerli yerincedir, haklı bir öfkedir.

ve doğru zamanda doğru yerde gereklidir. Ancak gayz öyle değil. Bu kelime daha çok haksız öfkeyi ifade eden, yersiz öfkeyi ifade eden, çoğu zaman müstekbirlerin ortaya koydukları kaba bir öfke hali. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin bir mağfiretine doğru koşun, hatta yarışın. وَجَنَّتٍ ve onun cennetine öyle bir cennet ki عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ genişliği gökler ve yer kadar. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ O cennet Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle muttakiler için hazırlanmış. Yani sadece müminler değil, sadece iman etmiş ve öylece kala kalmış değil, imanının üzerine belli ameller ile takvaya ermiş, sakınım demek, hayatta Cenab-ı Hakk'ı gözetmek, ona karşı saygıyı hayatında yeşertmek. Allah cenneti muttakiler için ifade ediyor. Hatta cehennemden geçişte dahi cehenneme dökülüp de orada ebedi kalacaklar dışındakiler, yani geçişi tamamlayıp er ya da geç kurtulabilecekler muttakilerdir. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ Geride zalimleri öyle çöke kalmış, yani artık ilerleyemiyor. Öylece bırakacağız. Takva bu kadar önemli olunca nedir bu takva? İmam Nevevi güzel ahlak başlığı altında takvanın açılımı olan bu ayeti koymuş. Takva varsa bir kimsede, yani Yaradan'ı sadece tanımakla kalmayıp, Cenab-ı Hakk'ı sevmekle kalmayıp, ona karşı saygıyı da hayatında yeşertenler, ona karşı hayatında saygıyı da yaşayanlar. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ İnfak edebilenler, mallarından harcayabilenler. Hem de fissarra'i iyi günde, vaddarra'i kötü günde. Sadece eli bolken değil, sadece ortam iyiyken, her şey yolundayken, sarra öyle. Cenab-ı Hak bol bol gönderirken, sadece o zamanlarda değil, fissarra'i vaddarra'i kötü günler geldiğinde de, kıtlık geldiğinde, mal azaldığında, imkanlar zorlaştığında da hala infak edebiliyor. Ne var ki Allah 100 gönderirken 100'den 10'u diyelim Cenab-ı Hakk'ın yolunda harcıyorduysa, Cenab-ı Hak 50 göndermeye başladığında bu kez de 5'e harcıyor. Ama hala bir şeyler harcıyor. Şeytanın bizi yanılttığı yer, Cenab-ı Hak azalttığında artık harcamayı başkaları yapsın deyip infaktan, Allah yolunda harcamaktan büsbütün geri çekilmemiz. Bu büyük bir yanılgı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurmanız dahi olsa onun bir parçasıyla infak etmeyi deneyin. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ Topu topu bir hurman var, onun tamamını yemektense üçte birlik dilimini, bir parçasını başkalarıyla paylaşarak infaktan hisseni almayı sürdür. Belki o bir hurmanın bir parçası seni trilyonluk servet sahiplerinin infak ligine yükseltebilir. Cenab-ı Hak diyebilir ki bu kulumun bir hurması vardı, bu hurmasının üçte birini benim yolumda harcadı. Ey trilyonluk servete sahip olan kişi, sen bu trilyonluk servetin üçte birini harcadığında ancak bu kulumla aynı lige yükselebilirsin. Cenab-ı Hak orantıyı bilen, hesabı çok iyi bilen bir kudret. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ buyuruyor. Hesap bizim işimiz. Biz hesap yapmaya yeteriz, yetişiriz. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا İnceden inceye, en ince ayrıntısına kadar hesap yapmaya Allah kafi. Bir muhasibe ihtiyacı yok. Dolayısıyla iyi günde harcayabildiğimiz gibi kötü günde de harcayabilmemiz. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ İşte tam bu noktada Cenab-ı Hak İmam Nevevi'nin ayetin özellikle aldığı kısmını verdi. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayzını bastıranlar, öfkesini bastıranlar, yutanlar hatta. Bu öfke aşağıdan yukarı doğru böyle yükseldiğinde yüksek bir ses ile

hiddet ile, şiddet ile tam dışa vurmak istediğinde kişinin bunu zapt edebilmesi, YouTube adeta içeri doğru onu gerisin geri itmesi, kavvum böyle bir şey. Ama bunu hangi motivasyonla yapacak? Özellikle elinde güç varsa, kudretli ise, korkacağı, çekineceği, etrafta kimsecikler yok ise, mesela bir beyefendi ailesinde kapıyı kapattı mı kendisini oranın şahı sanıyor. Her türlü bağırabilir, her türlü kızabilir, her türlü hiddetlenebilir, en küçük bir aksiliğe korkunç tepkiler verebilir sanıyor. Yahut bir patron kendi fabrikasında, kendi ticarethanesinde, kendi imalathanesinde, adına her ne derseniz, ücreti karşılığında çalıştırdığı insanların da ihtiyacı dolayısıyla sözünü dinlemek zorunda oldukları bir ortamda, gördüğü en küçük bir aksiliğe, yanlışlığa veya hataya veya ihmale vereceği o yüksek tondaki sert tepki, karşısındaki insanların şahsiyetini, gururunu incitecek şekilde bağırıp çağırması, gayiz. Gördüğünüzde tanırsınız. Hatta yaptığınızda fark edersiniz. İnsana yakışmaz. Rabbini tanıyan Müslümana hiç yakışmaz. Ama birileri var ki, olanca imkanlarına, güçlerine rağmen bunu o esnada içlerinde yutabilirler, bastırabilirler. Burada esas olan bunun hangi motivasyonla yapılabildiği. Bunun sadece ve sadece tek bir motivasyonu var. Eğer etrafta caydıran başka bir güç yok ise, daha büyük bir patron yahut çocukların dedesi, hanımefendinin babası, başka faktörler. Onlar caydırıyorsa zaten gayz oluşmaz. Gayz imkanını bulduğu yerde dışa vurur. Caydıran başka faktör yok ise kişi karşısındakileri ezebileceğini düşünüyor, onlara diş geçirebileceğini düşünüyor ise orada firavunlaşacaktır. Orada taşkınlığını sergileyecektir. Biz de tam o noktayı konuşuyoruz. Gayzın fırsat bulduğu yerde taşmak üzereyken kişinin bundan geri durması, olanca gücüne imkanına rağmen, hem de her kişinin her yerde bu motivasyonla bunu başarabildiği esastan söz etmek istiyoruz. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bundan söz ediyor. Bunu Cenab-ı Hak için yapanlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Güzel davranabilmek adına ve bunu Cenab-ı Hakk'a beğendirebilmek için. Yoksa güzel davranış diye ululayacağımız bir mabet yok. Güzel davranış diye ululayacağımız, adına insanlık da desek, bir put yok. Erdem olsun diye, insanlık olsun diye, bilmem ne olsun diye, bunların sahibi yok. Karşılığı yok. Ama Cenab-ı Hak ile köprülediğinizde, onun beğenisiyle ilişkilendirdiğinizde, o zaman bunların hepsi anlamlı hale gelir. Güzel davranmak istiyorum. Neden? Vallahu yuhibbul muhsinin. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Bakın, sahibi var şimdi. Yoksa ortada kalır güzel davranışınız. Efendim, insanların beğenisi nereye kadar? İnsanlar da bizim gibi yarın yok olup gidecekler. Karşılıksız kalır, anlamsız kalır. Seküler düzlemin bir sahibi yoktur. O yüzden seküler düzlemde olsa olsa bir süreliğine riyakarlık olur. O da riya olabildiği kadardır. Riyanın bittiği yerde, yani kameralar yoksa, birileri işitip duymayacaksa, erdemler de ansızın tükenir. Ancak Cenab-ı Hak ile kurulan bu ilişki, her türlü güzelliğin, iyi davranışın ve erdemin adeta sonsuza taşındığı, bu imzanın sonsuz bir geleceğe atıldığı bir süreçtir. Kulunun bu güzel davranışını Cenab-ı Hak sonsuzlaştırır, kendi katında taçlandırır, ebediyet ile hem de sevgisiyle buluşturur. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah'ın sevgisini umarak kişinin ahlaklı davranmaya çalışması. İşte anlam budur, işte doğru denklem budur. O yüzden Allahsız bir ahlak anlayışı batıldır, temelsizdir, yoktur. Gençlerin tabiriyle söylersek fake'tir, aldatmacadır, sözdedir. Ya insanlardan riya dolayısıyla

0: bir karşılık umar ya da döngüsel kalır, yani batıl olur. Erdemli olabilmek için erdemli olmak gibi. Bu kendisi kendi üzerine kapanan araçla amacın aynı şey olduğu düşünce denklemi. O yüzden batıl olur. Gayenin, amacın, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi olduğu gerçek düzleme taşınmadıkça düşünceler sahici bir karşılığı olmaz, asla içtenlikle buluşmaz. Vahşet kaçınılmaz bir son olur. Bu yüzdendir ki seküler yaklaşımların tamamı vahşet ile sonuçlanır. Ancak kul Hakk'ın rızasını, sevgisini umarak iyileşir, güzelleşir. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Gayzını bastırır, yutar, içinde tutar, dışa vurmaz, belli etmez. Bir okuma parçası vardı. Özelde kişisel bakımına çok düşkün bir hükümdardan söz ediliyor. Bu sultanın duş almasından, yıkanmasından sorumlu bir yakın planda hizmetkarı var. Bir gün ona duş aldırırken sıcak su, soğuk su ve bunlar ile oluşturulmuş ılık su. Tabii banyo esnasında hükümdarı güzelce sabunlamışken böyle köpük köpük çabucak suyu yetiştireyim derken ılık su kabından almak yerine kaynar su kabından tası doldurduğu gibi sultanın başına dökmüş. En küçük bir aksiliğe bile tahammülü bulunmayan bu hükümdar o sabunlu köpüklü haliyle çaresiz gözünü bile açamazken üzerine dökülen bu kaynar mı kaynar sudan ötürü hiddetlenmiş. Kabardıkça kabarmış, birazdan öfkesi patlayacak, gayzı dışa vuracakken garibim hizmetkarın aklına bu ayeti kerime gelmiş. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ diye okumuş ayeti. Hamamın o ortamında sesi duvarlara vurarak yankılanmış. Gayzını bastıranlar وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ ve insanları bağışlayanlar. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ muhakkak ki Allah güzel davrananları sever diye ayeti bitirmiş. Gayzından kabardıkça kabaran hükümdar ayeti duyunca balon gibi sönmüş, içine çekilmiş, hacmi küçülmüş, gözlerinden yaşlar gelmeye başlamış. Demiş ki ben Rabbimin sevgisini umuyorum. Onun sevgisi pahasına, onun sevgisi uğrunda her şeye katlanılır. İnsanların yanlışları tolere edilir, müsamaha ile karşılanır. En ağır ihmalkarlıklar bile, değil mi ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisi var işin ucunda, bağışlanır. İşte motivasyon bu. Bizi iyileştirebilecek, öfke yönetimimizi başarabileceğimiz motivasyon bu. Yoksa öyle kişisel eğitimlerle, şunlarla, bunlarla, tamamen seküler düzlemde kalan anlatımlar ile bir yere kadar, şunlar bunlar görene kadar, filancalar duyana kadar, sonrasında ağzında sakladığı baklayı öyle bir ortaya vurur ki sadece o ana kadar ötelemiş sayılır. Bizi kalıcı bir biçimde iyileştirecek olan kendisine ait olduğumuz kudrete döneceğimiz günün, huzuruna çıkacağımız anın, kendisine bakıp rızasını umacağımız, sevgisini bekleyeceğimiz anın, yani vuslatın heyecanıdır. Diğer anlatımlar geçer akçe değildir. Kuldaki duyguları, parazit unsurları, dürtüleri yönetmeye kâfi gelmez. Belki bir süre öteler, sonra daha vahşi bir biçimde dışa vurulmasına yol açar. Kulu gerçek manada iyileştirecek olan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisine ait olduğumuz o yegane ilaha, Allah'a, Rabbimize, sahibimize döneceğimiz ana doğru biriktirdiğimiz sevgi ümitleridir. Rabbimizin sevgisinin ümidini içimizde çoğalta çoğalta ölüme doğru, ölüm ve sonrasında Rabbimizle buluşacağımız ana doğru olan birikim düşüncesi. Bunu biriktirmeye çalışanlar yatırımlarını heba etmek istemezler. Bu uslat düşüncesine ve Cenab-ı Hakk'ın sevgisine tutundukları sürece günden güne iyileşirler. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ Gayzını bastıranlar, trafikte gayzını bastıranlar. Olur ya, size karşı birileri yanlış yapar. Yol hakkınızı, önceliğinizi ihlal edebilir. Önünüzü kesebilir. Kural ihlalinde bulunabilir. Yavaş davranabilir vesaire vesaire. İçimizde beliren o gayzı nasıl tutabiliriz? Hem tutsak karşılığında ne elde edebiliriz? Ne polislerin haberi olur, ne şehri yönetenlerin haberi olur. Ama sahibimizin hatırına bunu yaparsak, içimizi dışımızı bizden iyi bilen Rabbimizi şahit tutarak toleranslı davranır, müsamahakar yaklaşırsak, sonra dönüp Cenab-ı Hakk'a bunu biliyorsun ki ben ancak senin için yaptım diye ona sırnaşır, onun sevgisini aranırsak, yolda trafikte ilerlerken bile melekleri kendimize hayran bırakabiliriz. Bunu birilerinin hapse düştüğü, arabalarından inip büyük kavgalara tutuştuğu bu son derece riskli bir süreci olağanüstü bir fırsata dönüştürebiliriz. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Allah güzel sözü sever. Sevmekle kalmaz, emreder. Estaizu billah. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Kullarıma söyle, en güzelini söylesin, en güzelini konuşsunlar. Husna dediğimiz, ihsan, Allah'la yakınlaşmanın, onu görürcesine kulluk etmenin ve onu görürcesine yaşamanın bir kalitesi. Ve en önemlisi, bunun neticesi Allah'ın sevgisi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah güzel davranan, güzel ahlaklı kullarını sever. Dilerim Hak Teala bizi de bu ihsana, bu güzelliğe ve dolayısıyla sevgisine muvaffak kılsın efendim. Okuduğumuz ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin, yani 3. surenin 134. ayetiydi. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu an güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da, "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi. Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır," diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım," diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru," diye dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu.

onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir

0: Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye "Şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım." dedi. Satıcı da ona "Ben sana toprağı içindekilerle sattım." deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var." diye cevap verdi.

Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbn Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi.

Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine,
evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence vermektedir.

Kıymetli dinleyiciler, bu sahabelerin her birini İslam ansiklopedisinden teker teker okumakta fayda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hazreti Peygamber tebliğe ilk başladığı andan itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle veya Mevla ayrımı yapmaksızın tüm insanları İslam'a davet etti. Nitekim ilk Müslümanlar incelendiğinde içlerinde toplumun her kesiminden fertlerin bulunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ilk Müslümanların genellikle gençlerden oluşan bir topluluk olduğu dikkati çekmektedir. Müslüman olduklarında birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. İçlerinde nüfuzlu ailelere mensup hür kişiler ve zengin ailelerin çocukları bulunduğu gibi Kureyş'in çeşitli kollarına anlaşmalı, yani halif olarak katılmış kimseler, azatlılar, köleler, kadınlar ve kızlar da yer alıyordu. Kısaca İslam, daha ilk tebliğ edildiği andan itibaren toplumun her kesimine mensup kimseler tarafından kabul görmüştür. Bu durum aynı şekilde ileriki yıllarda da devam edecektir. Gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenlerin güvenilir, sır saklayan, sadık, putperestlikten, cahiliyenin bid'at ve sapıklıklarından hoşlanmayan ve hak dine ilgi duyan kimseler oldukları görülmektedir. Bu dönemde Müslümanlar evlerinde veya tenha dağ aralıklarında abdest alıp namaz kılabiliyorlardı. Hazreti Peygamber öğle ibadetini harem-i şerifte yapabiliyor, geceleri burada namaz kılabiliyordu. Ancak Müslümanlar toplu halde ibadet edemiyor, müşriklerin topluca bulundukları yerlerde İslam'a davette bulunamıyorlardı. Kur'an'ı da gizlice okuyorlardı. Çünkü İslam'ı açıkça tebliğ ettiklerinde saldırıya uğruyorlardı. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber, biraz sonra sözünü edeceğimiz Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde Müslümanlarla sohbet ediyorken, başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere sahabiler, İslam'ı müşriklere açıklamak üzere Kabe'nin yanına gitmeyi Hazreti Peygamber'e teklif ettiler. Hazreti Peygamber, henüz sayılarının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek buna taraftar olmadığını açıkladı. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in ısrarına dayanamayarak hep birlikte Harem-i Şerif'e gittiler. Müşrikler orada toplanmış oturuyorlardı. Hazreti Ebu Bekir cesaretle ortaya atılarak müşriklere karşı konuşmaya başladı. Putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a ve Resulüne inanmak gerektiğini anlattı. Buna hoşgörü gösteremeyen müşrikler onun üzerine saldırdılar. Utbe bin Rebiya Hazreti Ebu Bekir'i fena bir şekilde döverek kanlar içinde bıraktı. Bu arada müşrikler Peygamber Efendimiz'e de saldırdılar. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber, İslam'ı tebliğ için uygun yerin şimdilik Erkam-ı Nevi, Darül Erkam olduğu kanaatine vardı. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'daki faaliyetleri önemli bir merhaleyi teşkil eder. Henüz 17 veya 18 yaşlarındayken İslam'ı kabul eden Erkam bin Ebul Erkam'a ait olan bu ev, tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Kabe'nin yakınında Safa Tepesi'nin eteğinde bulunuyordu. Hac ve umre maksadıyla dışarıdan gelenlerle dikkati çekmeden burada temas kurma imkanı vardı. Ayrıca Mekkeli Müslümanlar da Erkam'ın evine kolayca gelip gidebiliyorlardı. Hazreti Peygamber burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgiler öğretiyor, diğer yandan insanları İslam'a davet ediyordu. Müslümanlara Kur'an okuyor, onlarla birlikte namaz kılıyordu. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kimse İslam'ı kabul etmiştir hamdolsun. Hazreti Ömer burada Müslüman olanların sonuncusudur. Darül Erkam'ın ikametgah olarak kullanılması ilk Müslümanların İslam'ı kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiştir. Nitekim kaynaklarda sahabilerin Müslüman oluşları Resulullah'ın Darül Erkam'a girmesinden önce, Darül Erkam'dayken ve Darül Erkam'dan sonra şeklinde tarihlendirilmiştir. Hazreti Peygamber, nübüvvetin 6. yılında, Zilhicce ayında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Darül Erkam'dan ayrılmıştır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam en yakın akrabanı uyar ve "Ey Muhammed, artık emrolunanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme" ayetlerinin nazil olması üzerine açıkça İslam'a davet etmeye, önce yakın akrabalarından başlamak üzere tüm Kureyş'e, daha sonra da diğer kabilelere tebliğde bulunmaya başladı. Şuara suresinde açıkça en yakın akrabasının uyarması emrediliyordu. Şüphe yok ki bu, diğer

insanlara topluca ulaşabilmesi için bir basamak teşkil edecekti. Bu ayetin nazil olması üzerine Hazreti Peygamber bir ziyafet tertipleyerek yakın akrabalarından 40 veya 45 kişiyi evine davet etti. Yemekten sonra amcası Ebu Leheb onun konuşmasına fırsat vermeden ileri atılarak söze başladı ve kabilesine "Senin getirdiğin gibi kötü bir şey getiren kimse görmedim." diyerek onu susturdu. Peygamber Efendimiz maksadını anlatamadan topluluk dağıldı. Ebu Leheb'in bu davranışı Peygamber Efendimizin gücüne gitti. Birkaç gün sonra bir toplantı daha tertipledi. Bu toplantıda "Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım talep eder, ona inanır, ona dayanırım. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. O birdir, eşi ve benzeri yoktur." diyerek söze başladı. Kendilerine yalan söylemeyeceğini, kendilerini aldatmayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. "Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz ben özellikle size ve genel olarak bütün insanlara Allah'ın elçisiyim. Allah'a andolsun ki siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de, cehennem de ebedidir. İlk uyardığım da sizlersiniz." buyurmuştur. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin konuşmasından sonra amcası Ebu Talip, onun sözlerini güzel bulduğunu belirterek emrolunduğu üzere görevine devam etmesini söyledi. Onu koruyup destekleyeceğini bildirdi. Ancak kendisinin atalarının dininden ayrılamayacağını da ifade etti. Diğer amcası Ebu Leheb ise bunun kötü bir şey olduğunu söyleyerek akrabalarının onun faaliyetine engel olmalarını istedi. Şayet onun davetini kabul ederlerse zillete maruz kalacaklarını, himaye ederlerse öldürüleceklerini söyledi. Ebu Talip tekrar söz alarak sağ oldukları müddetçe onu koruyacaklarını ifade etti. Hazreti Peygamber'in halası Safiye, Ebu Leheb'e karşı çıkarak davranışının hoş olmadığını açıkladı. Ebu Talip de Safiye'yi destekledi. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'i destekleyeceğini söyledi. Onun henüz bir çocuk olması dolayısıyla davetliler gülüştüler ve daha sonra dağıldılar. Bu toplantıda Ebu Talib'in oğlu Cafer ve Muttalib oğullarından Ubeyde bin Haris de İslamiyet'i kabul etti. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz İslam'ı tüm Mekkelilere tebliğe karar verdi. Safa tepesine çıkarak "Ey Kureyş topluluğu!" diye seslendi. Kureyş kabilesi toplanınca "Şayet size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız?" diye sordu. "Evet, senin yalan söylediğini görmedik." cevabını aldı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şunları söyledi. "Öyleyse ben büyük bir azaba düçar olacağınızı size haber veriyorum. Abdülmuttalib oğulları, Abdümenaf oğulları, Zühre oğulları, Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Siz Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe benim size ne dünyada ve ne de ahirette bir faydam dokunur." Hazreti Peygamber Efendimiz sözlerini bitirir bitirmez Ebu Leheb ayağa kalkarak "Helak olasıca, bizi bunun için mi topladın?" diye tepki gösterdi. Böylece Peygamber Efendimiz İslam'ı tüm Mekkelilere tebliğ etmiş oluyordu. Daha sonra Mekke dışındaki kabilelere de tebliğ etmeye başladı. Gerçi çeşitli vesilelerle Mekke'ye gelen şahıslar vasıtasıyla İslam Mekke dışında da tanınmıştı. Hatta civar kabilelerden tek tük Müslüman olanlar vardı. Ama Hazreti Peygamber İslam'ı daha geniş kitlelere yayabilmek için Mekke çevresinde kurulan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırları dolaşarak buralara ticaret maksadıyla gelen Arap kabilelerine ve hacılara İslam'ı anlatıyordu. İbn-i Sa'd Hazreti Peygamber'in peygamberliğin 4. yılından itibaren açık davet yürüttüğünü ve bunun yaklaşık 10 yıl sürdüğünü kaydeder. Kinde, Kelp, Hanife, Amir bin Sasa, Muharip, Fezare, Gassan, Süleym, Abs, Uzre, Şeyban. Hazreti Peygamber'in uğrayıp İslam'ı tebliğ ettiği kabilelerden başlıcalarıdır. Hazreti Peygamber'in Mekke'de
hem Kureyş'e ve hem de diğer kabilelere bu şekilde İslam'ı anlatması hicrete kadar devam etmiştir. O daha sonra Taif'te oturan Sakif kabilesine de gidecektir. Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'i her yerde takip ederek sözlerini yalanlıyor. Onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, kabilesini birbirine düşürdüğünü, bu yüzden sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylüyordu. Diğer Kureyş müşrikleri de sürekli olarak İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Değişik kabilelerin farklı tepkileri oluyordu. Kimisi kaba, kimisi kibar. Bazısı kaçamak ve bazısı dolaylı bir şekilde karşılık veriyordu. Ama sonuç daima olumsuzdu. Bazılarının politik nedenlerle, örneğin Kureyş'ten çekindikleri için red cevabı vermeleri dikkat çekicidir. Nitekim Evs kabilesinden Enes bin Rafi, "Biz Kureyş'le ittifak yapmak maksadıyla buraya geldik. Kureyş'e düşman olarak geri dönemeyiz," demiştir. Fakat kendisine takınılan tavır ne olursa olsun, Hazreti Peygamber sebatla, ümitsizliğe kapılmadan azimle yoluna devam ediyor, her fırsatta davetini tekrarlıyordu. Medine döneminde çeşitli kabileleri İslam'a davet üzerinde ileride ayrıca duracağız kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.

Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Allah Resulü'nün mübarek sözlerini okuyor, çocuklarımıza bu sözlerin aydınlığıyla bakıyor ve Peygamber Efendimizin arzu ettiği gibi hayırlı bir nesil yetiştirmek için emek veriyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: akşam olup gece karanlığı çöktüğünde çocuklarınızın dışarı çıkmasına engel olun. Çünkü bu vakitlerde şeytanlar sebebiyle kötülükler yayılır. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz çocukları çok severdi. Çocukları korumayı önemserdi. Çocuk sahibi olmayı teşvik eder, hatta bunun için dua ederdi. Enes bin Malik der ki, Allah Resulü onun için şöyle dua etmişti: Allah'ım onun servetini de, çoluk çocuğunu da çoğalt. Ve Peygamber Efendimiz evlenmenin sünnet olduğunu, çünkü diğer ümmetlere karşı bizim çokluğumuzla iftihar edeceğini belirtmişti. Elbette çocuk sayısının fazla olması ev için bereket. Ama bu durum çocuklar hakkında sorumsuzluğa bir bahane olamaz. Çocukları dünyaya getirmek kadar onların sorumluluğunu üstlenmek ve onları maddi manevi her türlü tehlikeden korumak son derece önemli. Aslında çocukların tehlikelerden korunması büyüklerin belki de en önemli görevlerinden birisi. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi, geleceğe dair hayırlı, erdemli, güzel insanlar olması için son derece kıymetli. Çocuklar gerek fiziksel anlamda, gerek duygusal ve zihinsel gelişimleri sırasında korunmayı hak ederler. Bir çocuk sahip olduğu imkanlar içerisinde aslında kendisini korumayı başaramayan küçük bir emanettir. Değerlidir, hazinedir ama emanet olduğu için büyüklerin rehberliğine ve korumasına ihtiyaç duyar. Çocukların fiziksel güvenliklerini sağlamak son derece önemli dedik. Evde, okulda, oyun alanlarında, hatta yolda, sokakta, trafikte çocukları her türlü kazadan, beladan korumak için önlem almak bizim vazifemiz. Çocukların duygusal ve psikolojik güvenliğini sağlamak da yine yetişkinlerin görevi. Onların sevgi dolu, şefkatli, destekleyici bir ortamda büyümeleri, kendilerini iyi hissetmeleri, anlatabilmeleri ve anlaşılmaları, onların kendilerine güvenen insanlar olmasını sağlayacaktır. Eğer duygusal anlamda çocuk risklerle karşı karşıya ise ve bu riskler yetişkinlerin kalkanları tarafından önlenemiyorsa, onun hırpalanması kaçınılmaz olacaktır. Bu manada çocukların her türlü ihmalden ve istismardan korunması da bizim vazifemizdir. Çocukların fiziksel olduğu kadar duygusal istismardan da korunması, bilhassa cinsel istismar konusunda bilgilendirilmesi ve mahremiyet eğitimiyle kendilerini koruyabilir şekilde bilinçlendirilmesi çok önemli. Eğer erken fark etmezsek çocukların ihmal ve istismar sonrası geleceğe güvenle ve umutla bakması imkansız hale gelecektir. Günümüzde gerçekten çocukların karşı karşıya olduğu riskler çok çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Mesela çocukların dijital güvenliği de çok önemlidir. Her an ekran karşısında asla görmemeleri, duymamaları, izlememeleri gereken zararlı şeylere muhatap olan çocuklar için onların zihinsel, duygusal ve aslında yüreklerine işleyen zehirlere karşı her anlamda manevi korunması son derece değerli. Çocuklar eğer dijital anlamda internet ve sosyal medya kullanımında yaşlarına uygun içeriklere erişemiyorsa, kişisel bilgilerini koruyamıyorlarsa ve hatta siber zorbalıklarla karşı karşıya kalıyorlarsa, onların her türlü tehlikeden korunmasına karşı sosyal anlamda toplumsal sorumluluk yerine getirilemiyor demektir. Peygamber Efendimiz zamanında çocukları akşam karanlığı geldiğinde, gün battığında, kötülükler sokaklara yayıldığında korumak ve içeri almak belki de en pratik çözümdü. Peygamber Efendimiz çocukların akşam ezandan sonra içeride olmasını isteyerek aslında karşılaşabilecekleri her türlü risk için güvenli bir ortamın içinde bulunmalarını emretmişti. Bu çocukları korumaya yönelik eğitim
ve anne babalara uyarı hadisi bugün çok daha geniş anlamda düşünülmeli. Çünkü bugün sadece çocuğu eve almakla onu kötülüklere, şerre, yanlış ve sapkın ideallere, ideolojilere karşı korumuş olamıyoruz. Eve girdiğinde internetin karşısına gelen bir çocuk, eğer anne babası tarafından herhangi bir şekilde

şekilde rehberlikle yönlendirilemiyor ve disiplinle sağlıklı bir şekilde eğitilemiyorsa, evde olsa da korunmuş sayılamıyor. Çocuklar için güvenli bir ev ortamı oluşturmak aslında Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şekilde yetimler için de vurgulanır. Sadece anne babası yanında olan çocukların değil, anne babalarını kaybetmiş yetim çocukların korunması da Kur'an-ı Kerim'de emredilir. Yetimin malına ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel şekilde yaklaşıp kullanmak ve yetimlerin mallarını haksız yere yiyenlerin karınlarına ancak ateş doldurmuş olduklarını bilmek Kur'an'ın bize emridir. Kur'an, yetim çocukların maddi ve manevi haklarını korumakla ve onların Peygamber Efendimizin örnekliğinde olduğu şekilde güvenli evlerde yetiştirilmelerini sağlamakla geleceğe yatırımı emretmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle olacağız diyerek işaret ve orta parmağını yan yana getirip göstermiştir. Anne babaların ev içerisinde çocuklara karşı her yaştan çocuğa, kız ya da erkek fark etmeksizin gösterecekleri özen ve onların zararlı alışkanlıklara, kötü niyetli kimselere ve şer odaklı yayınlara karşı korunmasına dair şuur, okulda ve sosyal çevrelerini takip etmekle de devam edecektir. Anne baba öğretmenle devamlı iletişim kurarak, akran ilişkilerini takip ederek ve herhangi bir şekilde zorbalık fark ettiğinde derhal müdahale ederek evladını korumalıdır. Diğer taraftan çocuklarımızın şiddet ve kötü muameleye maruz kalmaları Peygamber Efendimizin asla onaylamadığı bir durumdur. Her anlamda şiddet, çocukların kendisinden korunması gereken devasa bir canavardır. Peygamber Efendimiz çocuklara yumuşak davranmış, sabırla, hoşgörüyle, affedicilikle onların gönlünü almış ve eğitimlerine daima onların kişiliklerine saygı odaklı devam ettirmiştir. Eğitimde sevgiyi, sabrı ve güzel örnekliği öncelemek, çocukların her şekilde şiddetten korunmasını sağlamak, anne babaların, yetişkinlerin, öğretmenlerin, kısacası tüm toplumun vazifesidir. Hatta Peygamber Efendimiz sadece barış zamanında değil, savaş gibi korkunç durumlarda bile, şiddet kusan ortamlarda bile çocukları korumayı emretmiştir. Abdullah İbni Ömer'in anlattığına göre, savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın gördüğü zaman Peygamber Efendimiz öfkelenmiş, kadın ve çocukların savaşta öldürülmesini yasaklamıştır. Oysa bugün Gazze'de, Filistin'de, dünyanın bambaşka bölgelerinde mazlum anneler, çocuklar, çığlıklar, gözyaşları. Çocuğun normal doğal ortamında barış içerisinde korunması kadar savaşta da korunmasını ve her türlü şiddetten uzak tutulmasını düşünen, emreden İslam ahlakı nerede, hukuk nerede, vicdan nerede? Çocukların fiziksel korunmasından başka bir de manevi olarak duygusal korunmaları ve ahlaki anlamda inanç güvenliklerinin sağlanması gerekir. Kişiliklerinin, değer yargılarının, çocukların karakterlerinin, anlam duygularının desteklendiği bir gelişim ortamında, sevgi içerisinde maneviyata değer veren bir bakışla yetiştirilmesi, onların hayatın anlamını kavramasını sağlayacaktır. Çocuğa manevi güvenliği sağlamak ve çocuğun manevi anlamda hırpalanmasını, zedelenmesini, zehirlenmesini engellemek bizlerin vazifesidir. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, merhameti, şefkati, adaleti öğretmek, ahlaki erdemlerle çocuğu karşılaştırmak, tanıştırmak ve güzel ahlakla ona örnek olmak, her türlü ahlaki yozlaşma tehlikesinden de onu koruyacaktır. Aileler çocuklarına sahip oldukları inancı, kültürü, bilgiyi, tecrübeyi aktarır. Çocukların inanç güvenliği, aslında ailesinin ve toplumun değerlerini öğrenmesiyle, inancı, imanı tanımasıyla, Allah'ı, peygamberi sevmesiyle mümkün olur.

0: çocuğun yaşına uygun bir şekilde verilen din ve değer eğitimi, ahlak gelişimi, sağlıklı bir inanç dünyası için çocuğu sapkın inanışlardan, hurafelerden, bid'atlardan, bu gibi tehlikeli durumlardan korumak anlamında da destektir, mühimdir. Çocukların ahlaki anlamda şiddetin, zorbalığın, ayrımcılığın, haksızlığın kabul edilemez olduğunu öğrenmeleri gerekir. Başkalarının haklarına saygı duyma alışkanlığı kazanmaları ve yaptıkları davranışların sorumluluğunu alma bilincini geliştirmeleri ancak aile içerisinde öğretilebilir. Aile içerisinde saygılı ve güven veren bir iletişim kurarak, Peygamber Efendimizin çok önemsediği şekilde evlatlarımızı tehlikelerden korumak ve onları geleceğe güven içerisinde, umutlu bir geleceğe hazırlamak zorundayız. Çünkü çocuklar bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da bizler için hem emanet, hem nimet ama hem de imtihandır. Anne baba çocuğun bu dünyasını koruduğu gibi ahiretini korumakla da görevlidir. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde şöyle buyrulur: "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun." Dolayısıyla aslında çocukların sadece bugün değil, gelecek için, sadece bu dünya için değil, gelecek dünya için de hazırlanması, doğru değerleri kazanması, zararlı davranışlardan korunması, her türlü kötülüğe karşı muhafaza edilmesi bizi beklemektedir. Çocuklar Allah'ın emanetidir. Emanete sahip çıkmak elbette bizim için son derece şereflidir. Ama diğer taraftan duayı ihmal etmemelidir. Onları Allah-u Teala'nın El-Hafiz ismi şerifine emanet etmek de, bizlerin dilinden dökülen dualarla onları her gün, her akşam, gördüğümüz, görmediğimiz her yerde, her şekilde Cenab-ı Hakk'ın koruması için niyazda bulunmak da en güzelidir. Rabbim hepimizin çocuklarını, geleceğini, umudumuzu ve en önemlisi de nesillerimizi muhafaza buyursun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yavrum..."

0: yaptığıma bak.
1: Muaz olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
0: Beni affedin ey Allah'ın elçisi. Düşmenize neden oldum.
1: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
1: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
1: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
1: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
1: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
1: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
1: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
0: "Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin."
1: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
0: "Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz."
1: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
0: "Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım."
1: Allah'ın Resulü Muaz'a "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" diye sordu.
0: "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim."
1: Resulullah bu kez Muaz'a "Eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın?" diye sordu.
0: "Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim."
1: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a "Ya benim sünnetimde de yoksa?" diye sordu.
0: "O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim."
1: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
0: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin, küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür, imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda İmanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse, söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam

0: değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "Şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. "Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne oldu?" buyurdu. Adam, "Şu söylediklerini işittim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın," buyurdu.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Allah Resulü, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde, ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir. Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye üç kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirim, işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. İyaz bin Himar

Dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

Ahde vefa, söze sadakat. Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Ashabtan Enes bin Nadr Bedir gazvesine katılamamıştı. Buna çok üzülmüş, Allah Resulullah'la birlikte bir savaşta bulunmamı nasip ederse ne yapacağımı görecektir diyerek duygularını ifade etmişti. Aslında bu Allah'a ve Allah adına verilmiş bir sözdü. Enes sonraki yıl Resulullah'la birlikte Uhud Savaşı'na katıldı. Okçuların yerlerini terk etmesi üzerine yaşanan kargaşada Resulullah'ın öldüğü haberi yayılmış ve Müslümanlar kaçışmaya başlamıştı. Enes verdiği sözü tutmanın bilinciyle gözünü bile kırpmadan müşriklerin üzerine yürüdü. Sa'd bin Muaz ona nereye gittiğini sorduğunda Enes'in cevabı, "Cennetin kokusu ne kadar hoş, Uhud'un gerisinden bu kokuyu alabiliyorum," oldu. O korkusuzca ilerlemeye devam etti. Savaştı ve şehit oldu. Öyle ki vücudu 80'den fazla yara almış ve kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıyabilmişti. Enes bin Nadr verdiği sözü tutmuş, Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de Enes bin Nadr gibi yiğitlere övgü yağdırmıştı. En'am suresindeki Allah'a verdiğiniz sözü tutun hitabının anlamını kavrayan Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verilen sözlerin yerine getirilmeye en layık olan ahitler olduğunun bilincindedirler. Allah'a verilen söz, o ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, evet şahit olduk ki Rabbimizsin şeklinde verilen cevapta yatmaktadır. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetle yenilenen ve kalu beladan beri Müslümanım ifadesiyle dinimizde yer edinen bu ahit, can ve malla veya maddi manevi türlü fedakarlıklar gerektirmektedir. Müslümanlar bu özverinin farklı örneklerini tarih boyunca ortaya koymuşlardır. Zira bilmektedirler ki bu söze sadakat ve ahde vefa, Yüce Rabbimiz tarafından özel olarak ödüllendirilecektir. Verilen söz vefayı gerektirir. Bu bağlamda Peygamberimiz hutbelerinde emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyurmuştur. Allah ve Resulüne verilen sözse ayrıcalıklıdır. Daha fazla hassasiyet gerektirir. Ancak sözün kime verildiği değil, bizzat sözün kendisinin esas olduğu, söz verildiyse, antlaşma yapıldıysa, mutlaka sözün yerine getirilmesi, antlaşmaya uyulması gerektiğini öğretir Allah Resulü bize. Şu örnek, bu öğretinin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Peygamber Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına Hudeybiye Antlaşması'na imza atmıştı. Antlaşma gereği Mekkelilerden Hazreti Peygamber'e sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Kureyş asıllı olmasına rağmen Müslüman olduğu için tutuklanan Ebu Basir, kavminin elinden kaçıp Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'e sığınmıştı. Hudeybiye Antlaşması'na dayanarak Ebu Basir'in iadesi istenir. Hazreti Peygamber Ebu Basir'e antlaşma gereğince kendisini teslim etmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Basir kendisine işkence edileceğini belirterek Mekkelilere teslim edilmemesini ister. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tarihe yazılacak şu sözleri söyler. Ey Ebu Basir, bildiğin gibi biz bu kavme bir söz verdik. Dinimize göre bize ahde vefasızlık yapmak yaraşmaz. Sonra da Ebu Basir'i teselli eder ve Allah'ın ona mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini belirtir. Mekke'den gelen elçilerle yola çıkan Ebu Basir, mola verdikleri sırada elçilerden birinin kılıcını alır ve onu öldürür.
Kendisinin de öldürülüşünü anlayan diğeri ise kaçıp Medine'ye gider. Hazreti Peygamber'e sığınır ve olanları anlatır. Çok geçmeden Ebu Basir de çıka gelir ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah sana ahdini yerine getirtti, beni onlara verdin. Sonra da Allah beni onlardan kurtardı," der. Ardından öldürdüğü adamın eşyalarını, binitini ve kılıcını kastederek, "Ya Resulallah, bunların beşte birini ayırıp al," der. Hazreti Peygamber ise, "Eğer bunun beşte birini alırsam, onlarla anlaştığım konuda kendilerine verdiğim sözü yerine getirmediğimi düşünürler," buyurur. Hazreti Peygamber'in, "Hayret, adam yanında birileri daha olsa harbi kızıştıracak," dediğini işiten Ebu Basir, yapılan antlaşma gereği Hazreti Peygamber'in kendisini yeniden iade edeceğini anlayıp Medine'yi terk eder. Ebu Basir'in getirdiği ganimeti dolaylı olarak da olsa antlaşmaya muhalefet olarak değerlendiren Allah Resulü, müşriklerden kaçan kişinin sığınma talebini de kabul etmemiştir. Böylece doğrudan ve dolaylı olarak antlaşmaya aykırı davranışlardan kaçınılması gerektiğini göstermiştir. Hatta kim bir zımmiyi, yani antlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşı antlaşmalıyken öldürürse Allah ona cenneti haram kılar buyurmak suretiyle de antlaşmaya muhalefet eden kişinin cehennemle cezalandırılacağına dikkatleri çekmiştir. Yazılı bir antlaşma, yemin edilmiş bir vaat ya da verilmiş bir söz şüphesiz vefayı gerektirmektedir. Açık vaat ve antlaşmaların yanında elçilere dokunmamak, kendilerine sığınan insanları düşmana teslim etmemek gibi hususlara da sadakat şarttır. Nitekim Bedir'de esir düşen Peygamberimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in fidyesini getirmek üzere Medine'ye gelen ve aslında Bedir'den önce Müslüman olduğu halde Medine'ye gelinceye kadar bunu gizleyen Ebu Rafi, Medine'de kalmak istemiştir. Ancak Resulullah ona ahdi bozamayacağını, elçileri de alıkoyamayacağını, geri dönmesi gerektiğini bildirir. Dilerse sonra gelebileceğini söyler. Çünkü Allah Resulü, kadim zamanlardan beri devletler arası hukukta bir teamül olan elçilere dokunmama veya onları alıkoymama ilkesini kendi imzaladığı bir antlaşma olarak görmüştür. Dolayısıyla yanlış anlamalara yol açacak bir davranış olacağı için Ebu Rafi'nin arzu ve rızasına rağmen Medine'de kalmasına izin vermemiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi verilen söz mesuliyet doğurur ve verilen sözden dönmek, fasıkların yapılan ahitlere riayet etmekse müminlerin en belirgin vasıflarındandır. Söz vermenin ağır bir sorumluluk olduğunu belirten Hazreti Peygamber, gereği yerine getirilmeyen sözü kişinin üzerindeki münafıklık alameti olarak zikretmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de basit menfaatler nedeniyle verdiği sözden dönenlerin, yerine getirme düşüncesi olmaksızın vaatte bulunanların Allah'ın gazabına uğrayacağı bildirilmiştir. Bununla beraber Peygamberimiz yerine getirme düşüncesiyle verilen sözün yapılamasa bile bir sorumluluk doğurmadığını ifade etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir." İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurmuştu. Birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı?" dedi. Resul-i Ekrem, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi?" dedi. Sahabiler, "Evet ya Resulallah," diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış.

insan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eş değer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

0: buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir" karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum" der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
2: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
3: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
4: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
3: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
4: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
5: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
6: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
3: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
4: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
5: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
3: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
6: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
7: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
6: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
7: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
6: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
7: Kılmam gereken başka namaz var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
7: Tutmam gereken başka oruç var mı?
6: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
7: Vermem gereken başka bir şey var mı?
6: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
7: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
6: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
6: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
3: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
6: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek... Bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyor.

0: memurlar Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor peygamberimiz.
2: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
1: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
2: Biz de girsek.
1: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
2: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
1: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
2: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
1: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
2: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
1: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına gerdiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş: İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
2: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularını tercüman oldu ve "Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız" dedi. Bunun üzerine peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
1: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
2: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
1: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
1: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil, ne yapsınlar?
2: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
1: Doğru söyledin, konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
2: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
1: Hadi bismillah.
0: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı.
3: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
4: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
5: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
6: Amin. Bayramımız mübarek olsun.
7: Amin. Allah Resulü geliyor.
8: Safları düzeltin.
0: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
9: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
2: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
10: Şu küpeleri de uzatır mısın?
0: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
2: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
0: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
11: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
11: Hayrola Zeynep, ne için bekliyorsun?
2: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
11: Ben de öyle.
2: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
11: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
2: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
11: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydım.
2: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
11: İyi olur.
2: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
0: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
11: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemizi harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
2: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
0: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnne adna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyn min nar yaghli dimaghuhu min hararati na'leyh.
1: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir: İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir: Cehennem 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır: sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü

sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo, 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz." müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir."
şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Allah Teala gökleri ve yeri bir denge üzerine yarattı. Bu denge sadece gezegenlerin değil, insanların da üzerine kurulu bir denge. Hak bu dengenin ölçüsü, adalet o ölçüyü şaşmadan uygulamakta gizliydi. Hak sadece verilince değil, korunduğunda anlam kazanmalı. Adaletse güçlü için değil, herkes için var olduğunda adalet olmalı. Bugün bu kavramlar çoğu zaman sloganlarla anlatılır, duvarlara yazılır, kürsülerde konuşulur. Çünkü bir toplumda hak kaybolursa adalet yara alır. Adalet yara alırsa güven sarsılır. Ve güven biterse orada ne huzur kalır ne de gerçek bir insanlık. İşte bu yüzden şimdi zamanın ötesinden, cahiliyenin karanlığında hakkı çiğnenen, adaleti olmayan bir toplumda, adaletin hayat bulduğu o çağa yolculuk yapalım. Zamanı geriye sarıyoruz. Artık sözler yavaşlıyor, sesler değişiyor. Mekke'deyiz, Medine'deyiz. Zamanın tozlu yollarında ilerliyoruz. İnsanların parayla, soyla, güçle değerlendirildiği bir toplumda, kadınların değersiz, kölelerin mal, yetimlerin yük sayıldığı bir çağda, hak sadece güçlü olanın hakkıydı. Adalet çoğu zaman sadece bir kelimeydi. Ama bir gün bir ses yükseldi Hira'dan. Bir çağrı. Oku, oku. Ve o sesle birlikte hak yerini bulmaya, adalet ayağa kalkmaya başladı. Peygamber Efendimizin getirdiği adalet anlayışı farklıydı çünkü. Adalet güçlüden yana değil, haktan yanaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yüzüne göre değil, vicdanına göre hükmederdi. Soyuna sopuna bakmadan, herkes için aynı ölçüyü kullanırdı sevgililer sevgilisi. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır buyurdu. Çünkü Allah Resulü biliyordu ki, adaletin en büyüğü en küçük dairede başlardı. Bir anneye, bir eşe, bir çocuğa, bir işçiye adaletle yaklaşamayan topluma da adil olamazdı. Mümin ticaretinde de adaleti elden bırakmamalıydı. Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında bir satıcının yanına yaklaştı. Satıcı buğday yığını satıyordu. Efendimiz elini buğdayın içine daldırdı, alt kısmı ıslaktı. Bu nedir diye sordu. Adam, yağmur yağdı, ıslandı ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmaksa Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Müslümanlar arasında aldatma olamazdı. Çünkü bizi aldatan bizden değildir. İslam'da adalet terazinin başında, ölçüde, tartıda, sözde, niyetteydi ve Efendimiz adaletin karşısında kimsenin ayrıcalıklı olmadığını açıkça ilan ederdi. Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı olayda bazıları araya girerek cezayı hafifletmesini istediklerinde bu talepleri reddetti. Şöyle buyurdu sevgililer sevgilisi. Sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. İçlerinden soylu biri suç işlediğinde onu serbest bırakırlar, zayıf biri işlediğinde ceza verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatma da çalsaydı elini keserdim buyurdu. Bu sadece bir ceza değil, adaletin yönünü belirleyen bir irade beyanıydı. Bu söz, adaletin zayıfı ezmeye değil, zalimi durdurmaya yönelik olduğunun açık göstergesiydi. Cahiliye döneminde kadına insan gibi bile bakılmıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, mirastan payları yok sayılıyor, bir mal gibi alınıp satılıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu zulüm zincirini kırdı.
kadına sadece hak vermekle kalmadı, onu bir emanet olarak tanımladı. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun, zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyurdu rahmet peygamberi. Bir de kölelik vardı tabii. Toplumun derinlerine işlemiş bir yapıydı kölelik. Allah Resulü her fırsatta köle azat etmeyi teşvik etti. Sadece köleliği kaldırmakla kalmadı, onları aşağılamayı da yasakladı. Kullarımıza kölem cariyem demeyin, yardımcım hizmetçim deyin. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları size emanet etti buyurdu rahmet elçisi. Ve veda hutbesinde kıyamete kadar geçerli bir ilkeyi insanlığa duyurdu. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takvayladır. Çünkü onun meclisinde farklılıklar çatışma sebebi değil, rahmet vesilesiydi. Medine'de farklı inançlardan insanlar bir arada yaşıyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Resulullah kurduğu Medine toplumunda da adaleti hakim kıldı. Medine Sözleşmesi ile farklı inançlara sahip grupların temel haklarını güvence altına aldı. Yahudiler, müşrikler ve Müslümanlar aynı toplumsal düzende herkesin hukukuna saygı duyarak yaşadılar. Kimse inancından dolayı yargılanmıyordu. İşte zamanın ötesinde bir adalet sistemi böyle doğdu. Ve şimdi geldik zamanın ötesinden bugünün eşiğine. Sesler değişti, şehirler büyüdü, yollar uzadı. Ama aradığımız hala adaletli bir dünya, onurlu bir hayat. Rahmet peygamberinin hayatı gibi bir hayat. O yetimin başını okşarken de adildi, bir hükümdarı ağırlarken de. O savaş meydanında da adaleti gözetti. Evinde, eşleri arasında da. Hiç kimse peygamber bana haksızlık etti diyemedi. Bugün biz onun gibi olabilirsek, işte o zaman zamanın ötesine geçmiş oluruz.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü."

0: Ebu Talha, Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti. Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim, "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.
5: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.

0: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir," buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner. Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Musa'nın radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Rüşvet, kara borsacılık ve hırsızlık, harama uzanmak. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir kardeşi için aracı olur, kardeşi bunun karşılığında kendisine bir hediye sunar, o da bunu kabul ederse, faiz kapılarından büyük bir kapıyı aralamış olur. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. Said bin Müseyyeb'in Mamer bin Abdullah aracılığıyla naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: kara borsacılık yapan kimse günahkardır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir yiyecek maddesini ihtiyaç olduğu halde satmayıp 40 gün saklarsa, o Allah Teala'dan, Allah Teala da ondan uzaklaşır. Bir bölgenin insanları aralarında aç bir kimse varken sabahlarsa, Allah Teala'nın himayesi onlardan uzak olur. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. Malını stoklayıp kara borsaya düşürense lanetlenir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zina eden mümin olduğu halde zina edemez. Hırsızlık yapan mümin olduğu halde çalamaz. İçki içen mümin olduğu halde içemez. Şayet mümin olduğu halde bunlardan birini yapacak olursa tevbe kapısı açıktır. Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: yağmacılık yapan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفهما جميعا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: أغر المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.

Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

0: Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
0: وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o ya Resulallah hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Rabbin Nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım. Yala anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Arayıştan Arınışa. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfar kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündep bin Cünade idi ismi. Fakat isminden ziyade künyesiyle meşhurdu. Ebu Zer el-Gıfari. Korku nedir bilmezdi. Alacakaranlıkta atının sırtında tek başına deve sürülerinin yolunu keser, alacağını alırdı. Kim bilir kaç kervancının canı yanmıştı onun yüzünden. Hicaz bölgesindeki birçok kabile gibi Gıfar halkı da putlara tapıyordu. Lakin Ebu Zer putlardan nefret ediyor, bir ve tek olan Allah'a inanıyordu. 3 yıldır yalnızca Allah'a ibadet ediyordu. Lakin yine de huzursuzdu. Son zamanlarda duyduğu huzursuzluksa baş edilecek türden değildi. Savaşın yasak olduğu haram aylarda bile baskın ve yağmalarından vazgeçmeyen kabilesinin taşkınlıklarını vicdanına sığdıramıyordu artık. Kabilesini terk etmek için derhal harekete geçti. Annesi ve kardeşi Üneys'le birlikte dayısının yanına gitmesine rağmen orada da huzur bulamadı. Büyük bir arayış içindeydi. O buhranlı günlerde Mekke'de kendisi gibi yalnızca Allah'a inanan ve onun peygamberi olduğunu söyleyen adamın haberi kulağına çalınmıştı. Haberin doğruluğunu araştırmak üzere kardeşi hemen Mekke'ye gitti. Ebu Zer sabırsızlanıyordu. Biraz gecikmekle birlikte sonunda Üneys döndü. Söylediğine göre gerçekten de öyle bir kimse vardı ama aksine halk onun şair, kahin ya da sihirbaz olduğunu düşünüyordu. Halbuki onun sözleri ne bir şairin, ne bir kahinin, ne de bir sihirbazın sözlerine benziyordu. Zira o iyiliği tavsiye ediyor, kötülükten alıkoyuyor ve güzel ahlakı emrediyordu. Ebu Zer kardeşinin anlattıklarından tatmin olmak bir yana daha da meraklanmıştı. Gidip kendi gözleriyle görecekti Mekke'deki elçiyi. Sokaklarda dolaşırken sözlerine güvenebileceği bir insan aradı gözleri. Açıktan tebliğin henüz yapılmadığı o günlerde nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını kestirmek oldukça güçtü. Halinden Müslüman olabileceğini tahmin ettiği bir adama sordu o zatın kim olduğunu. Tahmininde yanılmıştı Ebu Zer. Ne olduğunu anlayamadan Mekkelilerin saldırısına uğradı birden. Gözlerini açıp kendine geldiğinde kanlar içindeydi. Zor şartlarda geçen 30 günün sonunda Ebu Zer Kabe'yi tavaf için gelen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve kendisiyle görüşmesinin ardından hemen Müslüman oldu. Allah Resulü Ebu Zer'e kimlerden olduğunu sordu. Yol kesmeleriyle ünlü Gıfar kabilesinden olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi ve Allah dilediğini hidayete erdirir dedi. Ebu Zer'in kalbi huzur bulmuştu artık. İçi içine sığmıyordu. Kabe'ye gidip Müslüman olduğunu haykırdı cümle aleme. Bunu sindiremeyen müşrikler bir kez daha saldırdılar Ebu Zer'e. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip onu zor kurtardı müşriklerin elinden. Hazreti Peygamber'e ilk inananlardan biri olan Ebu Zer, Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra İslam'ı tebliğ etmek göreviyle tekrar kavmine döndü. Medine'ye hicrete kadar kavminin yarısını İslam'a kazandırdı. Hicretten sonra da kavminin tamamının Müslüman olmasıyla birlikte Resulullah'ın duasını almalarına vesile oldu. Ebu Zer Medine'ye yerleştikten sonra Peygamber Mescidi'nin hemen yanı başında Suffe'de yaşamaya başladı. Allah Resulü'nün yakınında geçirdiği her anı kâr sayıyordu kendisine. Kimi zaman Resulullah'ın hizmetine koşuyor, kimi zaman devesinin arkasına binip onunla sohbet ediyordu, sorular soruyordu. İlim meclislerinin önde gelen simalarından biriydi. Müslüman olmadan önce tek başına yol kesecek kadar cesaretli, etrafına korku salan sert mizaçlı Ebu Zer, artık peygamber ahlakıyla ahlaklanmış, arınmış, harama el uzatmak bir yana fakir ve düşkünlerin sığınağı olmuş ve sade bir hayat sürmeye karar vermişti. Öyle ki hizmetçisiyle aynı kıyafeti giyecek ve aynı sofrayı paylaşabilecek kadar mütevazı bir insan haline gelmişti. Resulullah'tan aldığı terbiye sayesinde asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu anlamış, dünyalık her şeyden yüz çevirmeyi tercih etmişti. Bundan böyle o nerede olursa olsun Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olacak, kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yapacak, insanlara güzel ahlaka uygun biçimde davranacak, en zor şartlarda bile iffetli davranacak ve doğruluktan asla taviz vermeyecekti. Peygamber'e gerçek bir dost olmak onun tavsiyelerine uymayı gerektirirdi. Nitekim öyle de oldu. Zühdü ve takvasıyla Resulullah'ın gönlünü kazanan Ebu Zer, onun şu övgüsüne mazhar oldu. Ebu Zer'den daha doğru sözlü ve vefalı olanı ne gökyüzü gölgelendirmiş ne de yeryüzü üzerinde taşımıştır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
3: وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
4: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana بسم الله de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.

0: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث
3: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
3: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث 1 ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

0: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
3: أبو هريرة نقلettiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ağfirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki: Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez. temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl. Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve eğer mühürlerse kazandı dedi. Cemaatten birisi neyle mühürleyecek diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem amin ile. Eğer amin ile mühürlerse kazandı diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki ey filanca aminle bitir ve müjdeye nail ol.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
3: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
2: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misfer ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur," dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir. Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki, kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
3: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.